hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

Selamlar bütün dinleyenlerimize. Burası Metropol FM. Hoş geldiniz. Güzel bir gün diliyoruz. Mutlu sabahlarınız olsun. Günlerden Perşembe. 16 Temmuz tarihini yazmaktayız. Saat 6'ya kadar ısınma turlarımızla birlikteyiz. 6 itibariyle Çay Şeker programı huzurlarınızda. Bize ulaşın 0 30 217 970 71. Günaydın.

0: rahatsız ettiysek pardon.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

Devam. Bütün dinleyenlerimize selamlar, sevgiler. Guten Morgen. Neler oluyor, neler bitiyor Almanya'da bakalım. Almanya'da Aile Bakanı Prien'den açıklamalar var. Karin Prien. Unterhaltsvorschuss'u kısıtlamak istiyor. Unterhaltsvorschuss neydi? Nafaka verilmesi gereken çocuklar için anne ya da baba ödemesi gereken nafakayı ödemediğinde devlet bunu yapıyor. İşte 300 euroya kadar nafaka veriliyor bu çocuklara. Ama bu bir ön ödeme olarak kabul edilmeli. Çünkü yarın öbür gün nafakayı ödemeyen anne veya babadan bu para talep ediliyor değerli dinleyenler. Yani onların yerine devlet ödüyor geçici bir süreliğine, sonra bu paralar talep ediliyor. Bu 18 yaşına kadar yapılıyordu. Bu yaş sınırını 16'ya indirmek istiyor Aile Bakanlığı. Bununla ilgili bir tasarı hazırlanıyormuş. Tasarruf planları kapsamında bu hayata geçirilmek isteniyor. Gündemde öne çıkan ve bir o kadar da tartışma yaratan bir konu. Güzel bir sabah olsun. Gelişmelere bakacağız. Günaydın.

Keyifli sabahlar, mutlu sabahlar tüm dinleyenlerimize. Bu aralar yer yer yayın bölgelerimizde yağışlı bir hava etkili olabiliyor. Dün özellikle Stuttgart ve çevrelerinde, Ulm bölgelerinde sabah saatlerinde yoğun yağmur yağışı, dolu yağışı etkili oldu. Fırtınalı hava Berlin'de önceki gün bazı yerlerde ağaçların devrilmesine ya da bazı dalların kopup yollara savrulmasına neden oldu. Ulaşımda da sıkıntı yaşandı. Önümüzdeki günlerde yine sıcak bir hava bekleniyor. Özellikle Güneybatı ve Rhein-Main bölgesinde, Rhein-Hessen bölgesinde sıcaklıkların 30 ile 36 derece aralığında olması bekleniyor. Sıcaklar bunaltacak ve bu nedenle de tabii ki özellikle yaşlıların, gebelerin kendine dikkat etmeleri, kendilerini fazla bu havalarda yormamaları gerekiyor. Onu da hatırlatalım. Mutlu sabahlar. Herkese günaydın. Radyolarınızda ben Serdar.

Devam ediyoruz. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkıları sizlerle oluyor. Bize ulaşın 0 30 217 970 71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Hoş geldiniz.

çalışmakta olan dinleyenlerimize kolaylıklar diliyoruz. Yarın Nordrhein-Westfalen eyaletinde son okul günü, okullar tatile giriyor, karne günü yarın. Ve sonrasında da Almanya'nın en kalabalık eyaletinde tatiller başlayacak ve yollar özellikle güney yönünde sıla yolu bir hayli kalabalık olacak. Sınır kapılarında bir hayli yoğunluk yaşanacak diye tahmin ediliyor. Bunu hatırlatmak isterim dinleyenlerimize. Yola çıkacak olanların hani bu hafta sonu değil de yarından itibaren değil de yeni haftada yola çıkmaları daha fazla tavsiye ediliyor ADAC'den. Onu da yine söyleyelim efendim, sizler aklınızda bulunsun. Güzel bir gün diliyoruz. Herkese kocaman kocaman selamlar, sevgiler.

Startını verdik. Herkese keyifli bir perşembe sabahı dileyelim. Günlerden de 16 Temmuz. Yavaş yavaş hafta sonuna doğru ilerliyoruz. Onun verdiği keyifle başladık yeni güne. Bize ulaşın. WhatsApp ve stüdyo telefon numaramızı hatırlatmak isterim. 0

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Metropol FM Hip Hop. En iyi hip hop şarkılar Metropol FM'de. Senin ritmin hangisi?

Guten Morgen. Bütün dinleyenlerimize günaydın. Radyolarına ses vermiş olan arkadaşlarımıza keyifli bir perşembe sabahı diliyoruz. İş ortamlarında çalışmaya başlamış olanlara da tabii ki kolaylıklar diliyorum. Gündemde neler var onlara bakacağız. Ve Dünya Futbol Şampiyonası'nda finalistler belli oldu. Dün akşam maçı izlediniz mi? Arjantin-İngiltere maçını izlediniz mi? Heyecanlı bir maçtı, güzel bir maçtı. Peki sonucu ne oldu? Birazdan anlatacağım. Finalde hangi takımlar var? Az sonra.

skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

Gurbet, Faruk Sabancı, Sena Şener, hayırlı sabahlar, merhabalar, guten morgen, sevgiler bütün dinleyenlerimize ve Arjantin finalde, Messi 3. kez finalde, Dünya Futbol Şampiyonası'nda finalin adı belli oldu. Finalde İspanya ile Arjantin karşı karşıya geliyor. Bakalım hangi takım dünya şampiyonu olacak? Arjantin tarihte ilk kez şampiyonluğu tekrarlayan takım olabilecek mi? Son dünya şampiyonu Arjantin yine finalde ve Messi'nin özellikle tabii ki futboluyla da ilgili konuşmak lazım. Dün 1-0 yenik durumdaydı İngiltere, maçın son dakikaları yine bu turnuvada kaçıncı maçtı bu ya? Geriden gelip maçı çevirmeyi başardı Arjantin. Bir Mısır karşısında 2-0'lık mağlubiyetten 3-2'lik galibiyete geldiler. İsviçre karşısında 1-1 uzatmalarda maçı çevirdiler. Ondan sonra Kap Verdi karşısında da yine sonradan maçı çevirdiler. Ve dün akşam da 1-0 yenik durumdayken 85'te durumu eşitledi Arjantin. İngiltere'de 55'te golü bulduktan sonra pek fazla bir şey yapmadı. İleri çıkamadı artık. Arjantin bayağı bir boğdu, bayağı bir bastı. Rakip ceza sahasına durmadan hamleler, durmadan ataklar. Ve Messi'den iki gol pası geldi. Kendisi atmadı ama iki arkadaşına gol attırdı ve maçın uzatma dakikalarında artık 92. dakikada sonradan oyuna giren Martinez'in attığı golle durumu 2-1'e getiren Arjantin adını finale yazdırdı. Bravo diyelim. Messi'nin de 3. Dünya Şampiyonası finali. Bu da bir rekor olsa gerek diye düşünüyorum, bir bakmak lazım. 3. kez Dünya Futbol Şampiyonası finalinde. Final ne zaman? Bu pazar günü. İspanya-Arjantin finaliyle Dünya Futbol Şampiyonası sona erecek. Bize işkence gibi gelen Dünya Futbol Şampiyonası sona eriyor. Üçüncülük maçında Fransa ile İngiltere mücadele edecek. Cumartesi günü, onu da yine söyleyelim. Kolaylıklar diliyoruz. Güzel bir sabah olsun. Günlerden Perşembe, 16 Temmuz. Günaydın efendim. Ben Serdar.

0: Umurdoma yardım et. 6.38 saatler, günaydın.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Ve Haluk Levent tutuklandı. Kıymetli dinleyenler, bu son habere bakalım. Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent'in yardım derneği vardı. Ahbap Derneği ve Türkiye'de çok güvenilen bir dernekti. Haluk Levent ve kurmuş olduğu dernek ve bu paraların özellikle bahiste kullanıldığı yönünde iddialar var. Bununla ilgili bir soruşturma başlatılmıştı. Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Ve Haluk Levent'in yanı sıra iddiaların odağındaki asistanı Yeliz Kaya ve avukatı Ece Güner de dahil 14 kişinin tutuklandığı bildiriliyor. Kıymetli dinleyenler, bu haberin ayrıntılarını da birazdan Türkiye haberlerinde sizlerle paylaşacağız. Onu da yine belirtmiş olalım. Güzel bir sabah diliyoruz herkese. Merhabalar, radyolarına ses vermiş olan dinleyenlerimiz, kolay ve güzel bir gün olsun. İş yerlerinde olanlar, çalışanlar, hayırlı işler. Yollarda olanlar, iyi yolculuklar.

0: konuşmam artık.
1: Edis Roman, Guten Morgen, merhabalar. Benzin istasyonların, benzincilerin önünden geçerken bir fiyatlara bir bakın. Ya da pardon, bakmayın. Bakmayın, moraliniz bozulur valla. Normalde en ucuz bu saatlerde oluyor. Bu saat 12'de fiyat artışı kuralının getirilmesiyle beraber en ucuz bu saatlerde, sabah saatlerinde oluyor. Az önce gördüm gelirken radyoya, 2 euro 10 sent benzinin fiyatı. 2 euro 10 sent. Ya. Dizelde ne kadardı? Dizelde aşağı yukarı 2.11 falandı, 2.12 idi. Bu ucuzu kıymetli dinleyenler. Saat 12'yi hiç görmek istemiyorum. Saldırılar devam ediyor çünkü Amerika ile İran arasında o anlaşma sağlandı demiştik bundan 3 hafta önce falan. Amerika İran'ı yeniden vurdu. İran'da Amerika'nın müttefiklerinden Küveyt ve Bahreyn'e saldırılar düzenledi. Trump'a göre İran anlaşma yapmak istiyor. Trump da İran anlaşmak istiyor diyor ama İran'da saldırı düzenliyor. Anlaşmak istiyor diyor yine Trump. O da yine saldırı düzenliyor. Böyle de enteresan bir durum var. Kıymetli Metropol FM dinleyenleri. Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemileri tehdit etmek amacıyla İran'ın kullandığı iddia edilen askeri kapasitenin hedef alındığını bildiriyor. Amerika Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemileri tehdit oluşturuyor. İran saldırıyor diyor. Ve bu nedenle de Amerika'nın İran tarafına saldırılar düzenlediği bildiriliyor. 6.45 yaptık saatlerimizi.

0: Buray, seni her gördüğümde ve dün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günüydü. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümüydü ve Türkiye'de birçok yerde, başta İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de anma törenleri vardı. FETÖ'cülerin hedefindeki adreslerle mezarları başında 253 şehit için çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanında akşam saatlerinde video ve ışık gösterileri vardı. Başta İstanbul'da, dediğimiz gibi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü kapsamında akşam saatlerinde devam etti etkinlikler. Sembolik alanlarda video mappingle, meydanlarda dronlarla ışık gösterileri, diğer yandan ise demokrasi yürüyüşleri yapıldı. İstanbul'da binlerce kişinin gündüz saatlerinde yürüdüğü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde akşam saatlerinde de dronlarla ışık gösterisi yapıldı. Dronlarla Türk bayrağı oluşturuldu. Ayrıca İstanbul semalarında "İrade bizim, zafer bizim" diye yazılar yazıldı. Diğer bir nokta ise Kız Kulesi ve Galata Kulesi oldu. Burada da yine video mapping gösterisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İzmir'de Konak Meydanı'nda, Ankara'da, Kızılay'da, Muğla'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbe girişiminin olduğu gece konakladığı Marmaris ilçesindeki otelin olduğu bölgede de, suikast girişiminde bulunan otelin olduğu bölgede de yine yürüyüşler gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir tarafında dün anma törenleri ve yürüyüşler yapıldı. Biz de bir kez daha hayatını kaybeden 253 şehidimiz için Allah'tan rahmet diliyoruz, saygı, minnet duyuyoruz kıymetli dinleyenler. Küçük bir ara verelim, ondan sonra yine burada olacağız. Günaydın.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Metropol FM Hip Hop. En iyi hip hop şarkı.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Derya Ulu, Şubarık, günaydın. Evet, Dünya Futbol Şampiyonası'nda final belli oldu. Final Arjantin ile İspanya arasında oynanacak. Üçüncülük maçı Fransa ile İngiltere arasında. Dünya Futbol Şampiyonası artık pazar günü son buluyor. Ve gözler liglere çevrilecek ve tabii ki transfer de konuşuluyor. Transfer de gündemde. Beşiktaş, Belçikalı futbolcu Trossard'ı aldı. Trossard İstanbul'a geldi. Taraftarlar karşıladı kendisini İstanbul'da havalimanında. Üçlü çektirdi taraftarlara Trossard ve artık Beşiktaş forması giyecek. Arsenal Londra'dan 18 milyon euroya geliyor Trossard Beşiktaş'a. Bonservisi 3 eşit taksitle ödenecek imiş. Onu da yine belirtmiş olalım. Öte yandan Galatasaray'da bir dönem sona erdi. Galatasaray'da Mauro Icardi ile yollar ayrıldı. Aşkın Olayım şarkısıyla özellikle özdeşleşen Mauro Icardi ülkesine geri döndü. Resmi açıklama geldi. Paylaşımlar yapıldı. Icardi artık Galatasaray'da değil. Bu da yine sporda öne çıkan gelişmelerden biriydi. Beşiktaş'ın da yine Belçikalı diğer bir futbolcuyla ilgilendiği, ciddi transferi gerçekleştirmek istediği bildiriliyor. Romelu Lukaku'nun da yine Beşiktaş'a gelebileceği yönünde haberler var. Çok ciddi, çok önemli transferler Beşiktaş için. 6.57 yaptık biz de saatlerimizi. Ezel'le Neredesin şarkısıyla bu saatimizi noktalayalım. Günaydın bütün dinleyenlerimize, radyolarına yeni ses vermiş olanlar. Kolaylıklar, günaydın sizlere de.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig hat die Kürzungspläne der Bundesregierung beim Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende scharf kritisiert. Die SPD-Politikerin sagte dem Magazin Spiegel, Bundeskanzler Merz und Familienministerin Prien hätten die Lebenssituation vieler Alleinerziehender nicht verstanden. Auch 16- und 17-Jährige bräuchten Unterstützung. Merz verteidigte die Pläne, zeigte sich nach der Kritik aus der SPD aber gesprächsbereit. Über das Vorhaben solle in der Koalition weiter beraten werden. Viele deutsche Flüsse wie der Rhein, die Elbe oder die Donau sind derzeit von starkem Niedrigwasser betroffen. Das hat auch Auswirkungen auf die Schifffahrt. Binnenschiffe könnten derzeit weniger Ladung aufnehmen als bei höheren Wasserständen, heißt es vom Bundesverband der deutschen Binnenschifffahrt.
2: Die Elbe bei Dresden ist im Moment gerade mal noch 59 Zentimeter tief. Vollbeladene Schiffe würden auf Grund laufen. Die Auswirkungen sind immens. Geringere Transportmengen pro Schiff heißt, es werden mehr Schiffe eingesetzt, die müssen mehr Schiffsdiesel tanken, mehr Personal ist im Einsatz, unterm Strich steigen die Transportkosten entlang der Lieferkette. Und das hat letztlich auch Auswirkungen auf die Preise, die wir später im Supermarkt oder Restaurant zahlen müssen. Uli Reitinger, Nachrichtenredaktion.
1: Der Bundesgerichtshof entscheidet heute zu einem Rechtsstreit um die Kündigung von Fitnessstudio-Verträgen im Internet. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen hatte gegen FitX aus Essen geklagt. Es geht darum, wie einfach eine Kündigung im Internet sein muss.
3: Seit Wochen nicht beim Training, aber dennoch jeden Monat Beiträge zahlen. In Krisenzeiten wie diesen kann eine Kündigung durchaus sinnvoll sein. Aber so leicht wollen Fitnessstudios ihre Kunden auch nicht verlieren. Auf der Seite des Kündigungsformulars der Fitnesskette wird deshalb prominent auf die Möglichkeit hingewiesen, den Vertrag auch nur zu pausieren. Zu prominent meinen die Verbraucherschützer. Denn laut Gesetz müssen Schaltflächen bei einer Online-Kündigung unmittelbar und leicht zugänglich sein. Das höchste deutsche Zivilgericht soll nun entscheiden, ob das hier der Fall ist. Thomas Brock, Redaktion.
1: Und zum Sportfußball. Titelverteidiger Argentinien steht erneut im Endspiel einer Weltmeisterschaft. Die Südamerikaner bezwangen England im Halbfinale mit 2:1 und treffen im Kampf um den vierten WM-Titel auf Europameister Spanien.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki son gelişmelerle birlikteyiz. İyi günler diliyorum. Ben Ferhat Poyi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü kapsamında etkinlikler akşam saatlerinde de devam etti. Fethullahçı terör örgütünün hedefindeki adreslerle mezarları başında 253 şehit için anma etkinlikleri düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanında akşam saatlerinde video ve ışık gösterileri yapıldı. İstanbul'da binlerce kişinin gündüz saatlerinde yürüdüğü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde akşam saatlerinde de dronlarla ışık gösterisi yapıldı. Dronlarla Türk bayrağı oluşturuldu. Ayrıca İstanbul semalarında "İrade bizim, zafer bizim" yazısı yazıldı. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel yeni parti konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Özel yeni parti konusunda Temmuz sonu Ağustos ayı başı gibi adım atılacağını ifade etti. Özel yeni partinin adının ne olacağına da değindi. Bu konu üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirtti. Özel özellikle ismi millet belirliyor, bizler henüz belirlemedik ifadelerine yer verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal yaşamını yitirdi. Antalya Kepez Devlet Hastanesi'nde tedavi gören eşi Olcay Baykal dün öğle saatlerinde yaşamını yitirirken Baykal'ın cuma günü merhum Deniz Baykal'ın yanında toprağa verileceği belirtildi. Değerli dinleyenler, Ahbap Derneği soruşturmasında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 19 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Levent'in yanı sıra iddiaların odağında asistanı Yeliz Kaya ve avukat Ece Güner de dahil 14 kişi tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında dernek başkanı Haluk Levent'in de bulunduğu 24 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Soruşturması'nda suçlarla mücadele şube müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 19 kişi tutuklama talebiyle, 6 kişi ise adli kontrol istemiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Levent'in yanı sıra iddiaların odağında olan asistanları dahil 14 kişi tutuklandı. Ve 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile Arjantin karşı karşıya geldi. Atalanta stadında oynanan müsabakada tangocuların 2-1'lik üstünlüğüyle karşılaşma sonuçlandı. Finalin adı belli oldu. Arjantin 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile kozlarını paylaşacak.
0: Metropol FM Hava Durumu.
5: Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava güneşli, sıcaklık 19 derece. Gün boyunca. Koblenz'de 15 ile 29, Neuwied ve Bendorf'ta ise 16 ile 29 derece bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrediyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün futbolun en büyük efsanelerinden birine saygı duruşu için bir aradayız. Çünkü bazı oyuncular zamanın önünde koşar, Lionel Messi ise zamanı durdurur. 39 yaşında çıktığı 2026 Dünya Kupası'nda bir kez daha tüm dünyanın gözlerini üzerine çevirdi ve bir kez daha imkansız denilen sınırları aştı. Katar'da kupayı kaldırarak hikayesini tamamladığı düşünülüyordu. Ama Messi'nin futbol masalı henüz bitmemişti. Bu turnuvada 6. Dünya Kupası'na çıkan nadir futbolculardan biri olarak tarihe geçti. Daha da önemlisi, Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu unvanını ele geçirdi. Attığı goller kadar atamadıklarıyla da rekor kırdı. Avusturya ve Mısır maçlarında kaçırdığı penaltılarla bir Dünya Kupası'nda 2 penaltı kaçıran tek oyuncu oldu. Liderliği, oyunu okuma becerisi ve Mısır maçında da gördüğümüz gibi kritik anlarda takımını ayağa kaldıran karakteriyle yine turnuvanın en çok konuşulan ismi olmayı başardı. Türkiye'de de Messi sevgisinin yeri her zaman farklı oldu. Yıllardır çocuklar onun çalımlarını taklit ederek büyüdü, mahalle aralarında ben Messi'yim diyerek topun peşinden koştu. Çünkü o sadece Arjantin'in değil, futbolun ortak dili haline geldi. Turnuva henüz sona ermedi. Ama şimdiden biliyoruz ki Messi bu kupaya damgasını vurdu. O her nesle ilham veren, oyunun ruhunu yeniden tanımlayan bir efsane. Messi sadece kazandığı kupalarla değil, imkansız denileni yapmasıyla futbolun hafızasına sonsuza dek kazınacak.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran milli takım.

0: Artık sevmeyeceğim.
1: Artık sevmeyeceğim. Unutulmaz bir şarkı ama bu yapay zeka versiyonu. Radyolarımızdaydı. Guten Morgen, merhabalar, merhabalar. Günlerden Perşembe, 16 Temmuz ve Çay Şekeri programımızın ikinci saati. Hep beraber söylüyoruz. Vatanımıza,
2: vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
1: Çay Şekeri programımızın ikinci saati. Kolaylıklar diliyoruz, mutluluklar diliyoruz. Saat 10'a kadar gümbür gümbür bir programla yine birlikte olacaksınız. Hazır mısınız?
3: Ok yaydan çıktı gayri. Hiçbir şey beni yolumdan geri çeviremez.
1: Ne yapıyorsak siz kıymetli dinleyenlerimiz için, kendim için yapıyorsam namertim.
2: Ay canım benim, sana var ya, sana orada yerim.
1: 10'a kadar beraberiz. Siz nerelerdesiniz, ne yapıyorsunuz? Çalışıyor musunuz? Yollarda mısınız? Sıla yoluna çıkmış olanlar olabilir. Yarın Nordrhein-Westfalen eyaletinde son okul günü. Ya ben iyi hatırlıyorum. Vallahi okula giderken yaz tatilini takvime bakıyordum, hesaplıyordum böyle. Hafta sonlarını çıkarıyordum. Hafta sonlarını çıkınca işte 20 gün kaldı, 15 gün kaldı, 10 gün kaldı falan diye. Tatili bekleyen öğrenci arkadaşlarımıza da, ailelere de buradan sevgiler, selamlar. Güzel bir sabah diliyoruz. 10'a kadar en güzel, en keyifli şarkıların yanında tabii ki olup biten, dünyada ne var ne yok, enteresan bilgiler, enteresan konular ve tabii ki siz kıymetli dinleyenlerimizin de katılımı. 0-30-217-970-71. Her şey sizin için.
4: Aferin sana, devam et bakayım.
1: Sevemedim, kara gözlüm, seni doyunca, işte Pau, sizinle, günaydın.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.
2: Küçün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küçün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küçün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
0: En güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

daha fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Koray Avcı, Ümit Sayın, Ümit Sayın'ın unutulmaz Hicran adındaki parçası Koray Avcı ile beraber güzel bir düet olmuş. Ümit Sayın Türkiye'nin en önemli bestecilerinden biri desek herhalde abartmış olmayız. Çok güzel, önemli şarkıları var. Birçok sanatçıya verdiği, mesela Tarkan'a vermiş olduğu Bekle şarkısı var. Gitme şarkısı çok severim ben, o Acayipsin albümünde yer alıyordu. Bir de Dön Bebeğim, Tarkan'ın Dön Bebeğim, Ümit Sayın'ın şarkısıdır. O da Ümit Sayın'ın şarkısı. İzel'in söylemiş olduğu Tutun Ellerimden diye bir şarkı vardı. Pınar Aydın'ın vardı Ya Sen Gidip de, bu parçayı yayın akışımızda Buray'dan da dinliyoruz Ya Sen Gidip de. Onun dışında Gönül Yareler içinde Bendeniz söylemişti, o da Ümit Sayın'ındı. Zeynep Dizdar'a vermiş olduğu şarkılar var. Ümit Sayın deyince gerçekten çok güzel şarkıları var. Önemli bir müzisyen. 0-32-117-970-71 kimlerden neler gelmiş? Yollardayız diyor. Taksi şoförüm Gestah'tan yazmış. Faris arkadaşımız, hayırlı işler. Rastgele Tuncay arkadaşımız yazmış. 5 dakika önce benzin attığım arabaya diyor E10 benzini 2.12, vay anasını be. Dizel 2.20. Amerika ile İran arasındaki gerilim yine tırmanınca, yine karşılıklı saldırılar olunca petrol fiyatı yükseldi ve anında yine benzin istasyonlarında fiyatların yükseldiğini görebiliyorsun. Bu saatlerde normalde düşük fiyat. Hani bu düşük fiyat arkadaşlar. Saat 12'yi düşünmek bile istemiyorum. 12'de bunun üzerine en az bir 10-15 sent daha geliyor. Benzin almayacağız artık, sadece koklayacağız. Dolayısıyla sabah saatlerinde eğer benzininiz yoksa soruyu beklemeyin, unutmayın. Şimdiden alın, hani eğer çok az bir benzininiz kaldıysa benden söylemesi vallahi. O pahalı fiyattan almak da insana bayağı bir koyuyor. Sıla yolunda olanlara kazasız belasız yolculuklar diliyorum. Türkiye'den Almanya'ya giden bir aile maalesef kaza yapmış. Kayseri'ye giden bir aile kaza yapmış. Araç takla atmış ve maalesef ölü de var. Birazdan bundan bahsedeceğiz değerli dinleyenler. Aman yollarda, yollarda lütfen dikkat edelim. Bu konudan biraz daha geniş bahsetmek istiyorum az sonra.

Melis Fis ve Tırtıl. Bu da çok güzel oldu valla. Güzel bir sabah diliyoruz. Evet, sıla yoluna çıkmış olanlar aman dikkat edin. Maalesef çok üzücü bir haber geldi. Kırşehir Kayseri yolunda meydana gelen trafik kazasında 3 vatandaşımız, Almanya'dan Türkiye'ye giden 3 vatandaşımız, bir aileden 3 kişi maalesef hayatını kaybetti. Orhan E, Fadime E, Boran E hayatını kaybederken sürücü Ahmet E yaralandı. Kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Dün sabah saatlerinde ve olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri ilk kontrolde Orhan E, Fadime E ve Boran E'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Değerli dinleyenler, sürücünün hastaneye kaldırıldığı bildiriliyor. Şimdi buradan tabii Türkiye'ye gidilen arabalar genelde çok güçlü motorlara sahip olan, sürat yapabilen araçlar. Türkiye'de tabii dikkatsiz sürücüler de olabiliyor. Şimdi kaza nasıl yaşandı bilmiyoruz. Ben genel olarak konuşuyorum. Türkiye'deki yol şartları, iklim şartları nedeniyle de biraz daha farklı olabiliyor. Yollarda hasar olabiliyor, yol kaygan olabiliyor. Yola aniden, hele de böyle kırsal bölgelerde yolculuk yapıyorsanız aniden bir traktör çıkabiliyor. Ne bileyim bir hayvan çıkabiliyor. Bir motosiklet çıkabiliyor. Siz yorgun olabiliyorsunuz, geç fark edebiliriz. Bir saniyelik dikkatsizlik, o bir saniye arabanın kontrolsüz bir şekilde hareket etmesi anlamına geliyor. Bir saniyede biliyorsunuz ehliyetini, bir ehliyet almış olan insanlar o araç o bir saniyede de yol alıyor. İşte reaksiyon saati var, vakti, zamanı var. Geç görüyorsunuz, belki yorgunsunuz, belki uykulusunuz, belki araçta başka bir şey dikkatinizi dağıtabiliyor. Ya yolda gerçekten o kadar çok faktör var ki, hani hem kendi aracınızda hem kendiniz araba kullanırken bir de dış faktörler var. Türkiye'de işte yollar dediğim gibi bozuk olabilir, yola bir şey çıkabilir, oradaki sürücüler dikkatsiz davranabilir. Dolayısıyla en önemli husus burada ne? Sürati düşüreceksiniz, hızı düşüreceksiniz. Altımızdaki arabalar genelde hızlı arabalar olabiliyor. Yavaş yol alacağız, acele etmeyeceğiz. Gerçekten bu çok ama çok önemli. Çünkü sadece kendi hayatınız değil, arabada sevdiğiniz insanların hayatı, başka dışarıda insanlara da tehdit oluşturabiliyor bu. Aman gerçekten çok dikkatli olmak lazım. Yavaş gidin arkadaşlar, yavaş gidin, sürat yapmayın. Hani kimseye hava atacak bir durumumuz yok. Acele ediyoruz, gitmek istediğimiz yere çabuk varmak istiyoruz ama bakın 3 kişi maalesef, aynı aileden 3 kişi maalesef hayatını kaybetti. Lütfen lütfen lütfen dikkat edin. İyi yolculuklar, kazasız belasız yolculuklar diliyorum bütün dinleyenlerimize.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.
2: Mutlu sabahlarınız olsun, güzel sabahlarınız olsun. Evet, Almanya'dan Türkiye'ye giden bir aile Kırşehir Kayseri Karayolu'nda maalesef kaza yaptı dün sabah. 3 kişi hayatını kaybetti. Bundan bahsettim de dinleyicimiz Bünyamin Kılıç, ben oraların insanıyım diyor, bir sesli mesaj göndermiş.
3: Serdar, günaydın, hayırlı sabahlar. O biraz önce kaza olan yeri söylemiştin, Kayseri'ye giderken 3 vatandaşımız maalesef kaza yapıp hayatlarını kaybediyorlar. Allah'tan rahmet diliyorum. O bölgenin insanıyım ben. Bize 10 kilometre orası. Orada yıllar önce yine benim dayım da kaza yaptı. Sabah 5'te orada tam güneş doğuyor. İnsanların gözüne düşüyor. Büyük bir ihtimal herhalde böyle olmuştur. Yani sabah ya uykusu gelmiştir veyahut da gözleri kamaşmıştır falan. Maalesef dümdüz yol ama hiçbir şey yok. Ama maalesef işte öyle kazalar oluyor. Lütfen dikkatli olsunlar seyircilerimiz, dinleyicilerimiz. Hayırlı sabahlar diliyorum tekrar.
2: Evet, o kadar çok faktör var ki, az önce dediğim gibi diğer bir dinleyicimiz de diyor ki hani buradan giden vatandaşlarımızın altında da çok hızlı arabalar olabiliyor. İşte Mercedes'idir, BMW'sidir, başka marka araçlardır, Audi'sidir. Bunlar tabii ki güçlü araçlar, hızlı arabalar. Arabalarına güvenip de sürat yapıyorlar ya da gidecekleri yere çabuk varmak istiyorlar ya da uykusuzluk var. Ben de başka faktörler var derken, hani Türkiye'de de insanlar dikkatsiz bir şekilde yola çıkabilir, o da olabilir. Hani bütün ihtimalleri göz önünde bulunduracaksın. Hani sen çok düzgün bir şekilde araba kullanabilirsin ama yol bozuk olabilir. İşte güneş çıkabilir, gözüne alabilir, aniden yola bir şey çıkabilir. Gerçekten çok çok çok çok dikkat etmek lazım. En önemlisi, en faydalısı, hızı düşüreceksin. Hızı düşürürsen manevra şansın daha yüksek, reaksiyon şansın daha yüksek ve kaza durumunda hasar ihtimali daha düşük. Bunlar çok önemli. Hızı biraz daha düşürmek her zaman çok faydalı. İyi yolculuklar diliyoruz herkese. Sağlıklı tatiller, sağlıklı yolculuklar. Demet Akalın yeni şarkısı, Bir Şey Mi Dedin? Günaydın.

0: Demet Akalın, bir şey mi dedin? Günaydın, merhabalar, merhabalar. Dinleyicimiz diyor ki benim bildiğim diyor Kırşehir-Nevşehir arasında o bölgeye Cindere derler diyor. Çok tehlikeli bir bölge orası. Çok aşırı ve sert rüzgar arasında kalan bir yol bölgesi diyor. Dinleyicim evet, o öyle bir faktör de olabilir. Onun dışında diğer bir arkadaşımız yazmış, Türkiye'mizde maalesef kurallara da pek uyulmuyor demiş. Hani uyanlar var, tabii uymayanlar da var. Dediğim gibi ya, bak o kadar farklı mesajlar geliyor ki her dinleyicimizden gelen mesajda da farklı bir faktörden bahsediliyor. Yorgunluktan bahsediliyor, acelecilikten, hızdan bahsediliyor, rüzgardan bahsediliyor. Diğer bir dinleyicimiz güneş diyor, öbürü kuralsız, kurallara riayet etmeyen insanlar vardır diyor. Arabanızın bir hasarı olabilir. Birisi lastik basıncından bahsediyor. Yani siz de görüyorsunuz, o kadar farklı birçok neden var ki ve her bir neden maalesef bir kazaya sebep verebilir. O anlamda her konuda çok dikkatli olmak lazım ama en önemlisi hız. Hız gerçekten çok tehlikeli. Dikkat etmek lazım. Gökhan Sezgin, araç kullanın, dikkatli araç kullanın, acele etmeyin ve sık sık mola vererek dinlenin diyor. Yola çıkacak olanlara, tatil evimizin kapısının önünde başlar. Yarın yola çıkacak olan arkadaşlarımız için de özellikle bunu söylüyorum. Almanya'nın en kalabalık bölge, en yoğun nüfusa sahip eyaleti Nordrhein-Westfalen eyaleti. Burada nereden bakarsanız bakın 1,5 milyon insanımız yaşıyor, vatandaşımız yaşıyor ve bunlar da tabii ki Türkiye'ye gidiyorlar büyük bir bölümü arabalarıyla. Sağ salim sevdiklerimize kavuşalım. Tatil evimizin önünde başlar, yolculukla başlar. Yolu bir an önce bitireceğim diye hız yapmasın kimse diyor. Mola verdiğiniz yerlerde aracınızı da kısa bir kontrolden geçirin. Lastik hava basıncını kontrol edin. Farlarınızın çalıştığından emin olun ve camlarınızı temiz tutun. Tabii görüş de çok önemli. Eğer şimdi uzun yolda gittiğiniz zaman durmadan sinek çarpıyor. İşte o silecekle de pek onu yok edemiyorsunuz. Güneş falan vurduğunda görüş gerçekten sıkıntılı oluyor, problemli oluyor. Küçük kontroller uzun yolculuklarda büyük fark yaratabilir demiş Gökhan arkadaşımız. Herkese kazasız, belasız, güvenli, keyifli yolculuklar dilerim diyor. Altına biz de imzamızı atıyoruz. Teşekkür ediyoruz Gökhan mesajın için. Aman dikkat edin. Devam ediyoruz. Rüzgar aldım diyor Sefa Topsakal. Rüzgar aldım, sallanıyorum. Hep beraber
1: sallanın bakayım.
0: Bir ileri bir geri, bir sağa bir sola.
1: Sallanın bakayım.
0: Polis var çünkü. Kandırdım, kalkın.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
3: Uçarsın bu fiyatlara.
4: Maç başladı. Heyecan dorukta. Ama bu keyfin yanında bir şey eksik.
5: Taptaze Meray kuru yemişler. Şimdi yepyeni paketlerinde. Fıstık, çekirdek, karışık lezzetler. Dünya Kupası boyunca maç keyfinin en çıtır hali Meray'da. Meray kuru yemiş. Yeni paket, aynı lezzet. Aman dikkat, tek tek yiyiniz.
6: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.
7: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Metropol FM.de.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
3: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
4: Güzel bir sabah diliyoruz. Metropol FM burası. Ben de Serdar ve gelen mesajlara bakalım. Özellikle dün sabah işte bu maalesef Kırşehir-Kayseri karayolunda Almanya'dan Türkiye'ye tatile giden bir aile aracıyla kaza yapıyor. Kazada araba takla atıyor. 3 kişi hayatını kaybetti maalesef bir aileden. Bununla ilgili dinleyenlerimizden çok mesaj var. Fatih Keleş diyor ki Serdar katılır mısın katılmaz mısın bilmiyorum ama diyor. Türkiye'de diyor trafik kurallarına tamamen riayet edersen Almanya'da olduğu gibi diyor. Kesinlikle diyor birisi geliyor senin arabana vuruyor ya da sen kaza yapıyorsun diyor. Kesinlikle evet bu doğru bunda var. Çünkü mesela burada uzun yolda gidiyorsun işte 80'lik yol. 80'lik yoldan birden 50'ye düşüyor. Burada hemen ne yapıyorsun frene basıyorsun. Ha, çünkü senden sonra gelenler de ona riayet ediyor. Ama Türkiye'de öyle bir şey yok. Hani inşaat alanı mesela 80'lik yolda 50'ye düşüyor. Ondan sonra 30'a düşüyor. Ya da uzun yolların üzerinde şeyler var. Zebrastreifenler var. Yaya geçitleri var. Abi oralarda durduğun an mutlaka arkadan gelip birisini vurman şansı var. Gerçi çok dikkatli olmak gerekiyor işte. Hepimiz aynı şeyi söylüyoruz. Dikkat gerektiriyor. Her şeye dikkat etmen lazım. Yani kendi yorgunluğun, kendi araban, kendi arabanın donanımı. Hep aynı şeyleri de söylemek istemiyorum ama en önemlisi dikkatli gideceksin. Und angemessene Schnelligkeit, Geschwindigkeit derler Almanya'da. Angemessen. Biz buralarda, bu yollarda araba kullanmaya alışığız. Her gün buralarda kullanıyoruz ama hele de yeni başka bir bölgeye gittiğinizde abi araba viraja farklı girer, virajda kaygandır falan. Bir de hani hızlı gidiyoruz. Hızlı gitmek değiyor mu? Lohnt es sich eigentlich überhaupt schnell zu fahren? 20 kilometrelik bir güzergahta, 20 kilometrelik bir mesafede saatte 100 kilometre yerine pardon saatte 80 kilometre hız yerine saatte 100 kilometre hızla gidersen bak 20 kilometrelik bir yolda 80 yerine 100 ile gidersen kaç dakika kazanıyorsun biliyor musun? 80 yerine 100 ile gittin diye 20 kilometrelik bir mesafede 2,5 dakika 100 kilometrelik bir mesafede bu ne yapar abi? En fazla 12 dakika yapar. Dolayısıyla dikkat etmek lazım. Bir de sürekli hızlı gitmek de sürücü için çok ciddi büyük bir stres. Çok daha dikkatli olman lazım. Ve o da insanı daha fazla yoruyor. Ona göre. Lohnt sich gar nicht.

0: da tatilde. Metropol FM nerede olursanız olun sizinle. Sadece canlı yayınları değil, Türkçe pop'tan 90'lara, hip hop'tan nostaljik şarkılara, sevdiğiniz müzik tarzını Metropol FM streamleriyle 7/24 dinleyin. Almanya'dan, dünyadan ve bölgenizden en güncel haberlere tek tıkla ulaşın. Radyo, müzik ve gündem. Hepsi Metropol FM app'inde. Şimdi ücretsiz indirin.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. In der Debatte um die Pläne von Bundesfamilienministerin Karin Prien, den Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende zu kürzen, reißt die Kritik aus der SPD nicht ab. Jetzt legt Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig nach. Sie kritisiert neben Prien auch Bundeskanzler Friedrich Merz.
2: Der Bundeskanzler und Ministerin Prien hätten die Lebenssituation von Alleinerziehenden und ihren Kindern nicht verstanden, sagte Schwesig dem Spiegel. Denn viele von ihnen wären trotz Arbeit auf den Unterhaltsvorschuss angewiesen. Diesen übernimmt der Staat bisher bis zum 18. Geburtstag des Kindes, wenn der Partner seiner Unterhaltspflicht nicht nachkommt. Laut Familienministerin soll das künftig nur noch bis zum 16. Geburtstag gelten. Kanzler Merz hatte das mit Blick auf gestiegene Ausgaben verteidigt. Ministerpräsidentin Schwesig spricht von Sparmaßnahmen zulasten der Kinder. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Nach neuen Angriffen und Drohungen der USA gegen den Iran scheint eine diplomatische Lösung erneut in weite Ferne gerückt zu sein. Das US-Militär startete am Mittwoch gleich zwei Angriffswellen und attackierte außerdem ein Schiff, das gegen die Blockade iranischer Häfen verstoßen haben soll. Laut US-Militär wollte der unbeladene Öltanker einen iranischen Hafen im Persischen Golf ansteuern. Viele deutsche Flüsse wie der Rhein, die Elbe oder die Donau sind derzeit von starkem Niedrigwasser betroffen. Das hat auch Auswirkungen auf die Schifffahrt. Binnenschiffe könnten derzeit weniger Ladung aufnehmen als bei höheren Wasserständen, heißt es vom Bundesverband der deutschen Binnenschifffahrt. Eine Folge der geringeren Transportmengen seien steigende Transportkosten entlang der Lieferkette. Zum Sportfußball-Titelverteidiger Argentinien steht erneut im Endspiel der Fußball-WM. Die Südamerikaner bezwangen im Halbfinale England mit 2:1 und treffen im Kampf um den vierten WM-Titel auf Europameister Spanien.
3: Die Engländer müssen weiter auf den ersten Titel seit 1966 warten. Dabei war England zunächst in Führung gegangen, doch nach dem Tor von Anthony Gordon zog sich die Mannschaft immer weiter zurück. Argentinien übernahm die Kontrolle und drehte das Spiel in den Schlussminuten. Thomas Tuchel, dessen defensive Spielweise für Verwunderung sorgte, gab sich nach dem Spiel selbstkritisch und sagte, er übernehme die Verantwortung für die Niederlage. Aus London, Philipp Detlefs.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz. Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar.
5: Merhaba Ferhat, iyi yayınlar.
4: Çok teşekkürler. Güçlü, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi. Akşam saatlerinde de çok sayıda etkinlik devam etti.
5: Evet, dün akşam saatlerinde ve özellikle gece geç saatlerde devam eden etkinlikler vardı ki bu etkinliklerde 15 Temmuz'da hayatını kaybedenler anıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir mesajı vardı. FETÖ'nün gardı inmiş, umudu tükenmiş olsa da bu sinsi şebekeyle mücadelede rehavete kapılma lüksüne sahip değiliz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu da bir 15 Temmuz mesajı yayımladı. Demokrasimizin ve milli birliğimizin yanında yer alan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyorum dedi Kemal Kılıçdaroğlu.
4: Güçlü, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel yeni parti konusunda dün önemli açıklamalarda bulundu. Hatta isim ve tarih de paylaştı.
5: Evet, aslında şöyle söyleyebiliriz. Özgür Özel daha önceden telaffuz edilen tarihler vardı. Mesela 20 Temmuz gibi, 21 Temmuz gibi. Buna net bir şey söylemedi ama Temmuz ayının sonları Ağustos ayının başlarında belirginleşmiş olur, başvurular yapılır dedi. Aynı zamanda isim belirginleşmiş yeni yeni ortaya çıkmaya başladı. Logo da çalışılıyor dedi. Yeni parti diyelim şimdilik dedi. Tabii adı yeni parti mi olacak diye konuşulmaya başlandı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı merhum Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal yaşamını yitirdi.
5: Evet, Olcay Baykal 88 yaşındaydı. Antalya'da tedavi görüyordu. Hastanede hayatını kaybetti ve ardından da cenazesi toprağa verilmek üzere Ankara'ya götürüldü.
4: Son günlerde Türkiye'de konuşulan en kapsamlı konu Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklamalar gerçekleşti. Güçlü, son gelişmelere bakalım.
5: Evet, savcılık sorguları da tamamlandı ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 19 kişi vardı. Haluk Levent ve avukat Ece Güner'in de aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklandı.
4: Güçlü sabah saatlerinde ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir dalga operasyonu yapıldı ve çok sayıda gözaltı var.
5: Evet, toplamda 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bilgisi paylaşıldı ki içlerinde şarkıcı İlyas Yalçıntaş da bulunuyor. Aynı zamanda Medyapım'ın sahibi Fatih Aksoy da yer alıyor. Model İrem Haznedar da yer alıyor. Toplamda 25 kişi gözaltına alındı.
4: Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Güçlü çok teşekkürler.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava güneşli, sıcaklık 19 derece. Gün boyunca. Koblenz'de 15 ile 29, Neuwied ve Bendorf'ta ise 16 ile 29 derece bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrediyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Nişan, Kaderabad nasıl ama?
1: Aferin sana, devam et bakayım.
0: Devam devam, merak etmeyin. Aynen bu tat, aynen bu renkte, aynen bu keyifle.
2: Ay canım benim, sana var ya, sana orada yerim.
0: Kolaylıklar diliyoruz, güzellikler diliyoruz bütün dinleyenlerimize, merhabalar. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir dalga. Bazı isimler gözaltına alınmış. Sıla gözaltına alınmış. İlyas Yalçıntaş gözaltına alınmış. Ve ünlü yapımcı Fatih Aksoy dahil 25 kişiye gözaltı kararı gelmiş değerli Metropol FM dinleyenleri. Sıcağı sıcağına bir haber, ondan da yine bahsetmiş olalım efendim. Son aylarda sıkça ünlülere yönelik bu uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan isimler vardı. 0-32-117-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. 0-32-117-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Şimdi Sibel Can ve APO, bu da çok güzel bir şarkı. Kıyamam, radyolarınızda sizlerle olsun. Herkese keyifli sabahlar. Burası Metropol.

0: kıyamam.
1: Sana kıyamam. Sibel Can ve İpio. Dünya Futbol Şampiyonası'nda finalin adı İspanya-Arjantin. Arjantin-İngiltere'yi dün, hele de ikinci yarısı çok heyecanlı geçen, çok hareketli geçen maçta 1-0 yenik durumdan Arjantin durumu son 5 dakikada 2-1'e getirerek adını finale yazdırdı ve Messi'nin öncülüğünde Arjantin üst üste 2. Dünya Şampiyonası finaline yükselmiş oldu. Messi'nin de şahsen 3. finali bu. Başka bir futbolcuya bu nasip olmuş muydu? Bir bakmak lazım. Arjantin İngiltere 2-1 yendi ve pazar günü İspanya ile finalde oynayacaklar. New York'ta oynanacak maç ve özellikle New York'ta aşırı bir sıcak bekleniyor final günü. Eğer cumartesi günü yağmur yağacak deniliyor. Eğer o yağmur yağmazsa bayağı sıcak bir havada oynanacak. Bir de bölgede, biraz daha kuzeyde orman yangınları var. O orman yangınlarının da neden olduğu, o is bulutu da New York'a doğru gelebilir diye de uyarılar var. Aynı zamanda maçın yarı arasında, ilk yarıdan sonra o verilen molada konserler verilecek ve o ilk yarı arası aslında 15 dakika. O sürede daha da artabilir deniliyor. 30 dakikalık bir ara verilmesi planlanıyor. Bundan bahsedeceğim biraz sonra. Ama önce radyolarımızda harika bir parça daha. Elif Buse Doğan.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.

vur vur. Evet, bu vur kelimesini özellikle futbol maçı izlerken de çok ama çok duyuyoruz ya da söylüyoruz. Vur lan vur vur vur diye. Ve futbol deyince tabii ki Dünya Futbol Şampiyonası artık sonuna geldi. Final oynanacak pazar günü. Finali niye pazar alıyorlar ki, onu anlamıyorum. Niye cumartesi oynanmaz Dünya Şampiyonası finali? Ertesi günde tatil. Hani maç uzatmaya giderse sabaha kadar maç mı izleyeceğiz? Zaten finalin çok uzaması bekleniyor. Final öncesi artık kapanış gösterileri, konserler verilecek. Robbie Williams konser verecekmiş. 90 dakikalı dev finalin başlamasına 90 dakika kala kapanış töreninde Robbie Williams konser verecek. Nicole Scherzinger. O izlenir zaman. Scherzinger ne zaman çıkacak acaba? Tom Cruise gibi isimler gösteride yer alacakmış ve devre arasında da yine konserler verilecek. Aynı şey gibi bu neydi, Amerikan futbolu finalinin adı Big Ball muydu? Onun da devre arasında şovlar falan yapılır böyle. Ve Dünya Futbol Şampiyonası arasında da Madonna konser verecek. Justin Bieber, Burna Boy, Gustavo Dudamel ve Shakira da tabii ki konser verecekmiş. Ve normalde 15 dakikalık bu devre arası en az 30 dakika olacak deniliyor. 30 dakikayı mutlaka bulur. O arada da futbolcular artık herhalde uyurlar. Ben biraz kestireyim, ara bitince beni arayın. Beni uyandırın, beni kaldırın diye. Maçın işte normal uzatmaları falan da göz önünde bulundurulursa final en az bu arayla beraber en az 2 saati bulacak. En az. Hani bir de 15'er dakikalık uzatmaya giderse maç, bir de penaltı falan dersen 3 saatlik bir maç olabilir bu. Maç saat kaçta başlıyor? 21'de başlıyor. Yani uzatmalara falan giderse 12'ye kadar bu maçın sürmesi düşünülüyor değerli Metropol FM dinleyenleri. Tam bir Amerikanca final olacak yani. Allah'tan Amerika final dedi lan. O zaman ne olurdu acaba? Sabaha kadar 4 ara verilirdi. 5 ara verilirdi herhalde. Özgün burada, İstiklal.

0: Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş. Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: Değerli dinleyenler, Trier'de Petrisberg bölgesinde 22 yaşındaki bir kişi sokakta bıçaklı saldırıya uğradı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen genç olay yerinde hayatını kaybetti. Polis saldırıyla bağlantılı olduğu bildirilen 22 yaşındaki bir şüpheliyi kısa süre sonra gözaltına aldı. Berlinale'den sonraki en büyük film festivali Alman Filmleri Festivali 19 Ağustos'ta Ludwigshafen'daki Parkinsel'de başlıyor. Değerli dinleyenler, festivalde komediden sanat sinemasına 74 film gösterilecek. Açılışı Uwe Ochsenknecht'in başrolündeki Plötzlich Schwieger Vater yapacak. FC Mannheim Türk Spor 18 Temmuz Cumartesi günü kupa mücadelesine çıkıyor. İlk turda Verbandsliga ekibi ASV Eppelheim ile karşılaşacak olan Mannheim temsilcisi rakibini saat 17'de Gartenschauweg 24 adresinde kendi sahasında ağırlayacak. Rheinland-Pfalz'te kamyon şoförleri yetersiz park alanı, güvenlik sorunları ve kötü durumdaki dinlenme tesisleri nedeniyle zor koşullarda çalışıyor. Boş park yerleri bulmak güçleşirken hırsızlık vakaları da kamyon şoförlerini rahatsız ediyor. Değerli dinleyenler, su hayattır. Suyu korumak hayatı korumaktır. Alman Şehirler Birliği suyun daha bilinçli kullanılması çağrısında bulundu. Birliğin genel müdürünün açıklamasına göre son yıllardaki sıcak yazlar Almanya'da suyun bölgesel olarak azalabileceğini gösterdi. Bu yılki sıcaklık rekorları nedeniyle durumun daha da ciddi olduğu belirtildi. Sanayi, ticaret ve tarım için ortak su kullanım ücretleri önerildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün Almanya'ya geliyor. Macron, Köln yakınlarındaki Bensberg Sarayı'nda Başbakan Friedrich Merz'le Cuma günkü hükümetler arası toplantının hazırlıklarını görüşecek. Cuma günü ayrıca Norveç Hava Üssü'nde Savunma ve Güvenlik Konseyi toplanacak. Havamıza bakacak olursak bugün özellikle Almanya'nın güneyinde şiddetli yağış, dolu ve fırtına beklendiğini söyleyebiliriz. Öğleden sonra 1 saatte metrekareye 30 litre yağmur, 3 santimetrelik dolu taneleri ve saatte 100 kilometreye ulaşan rüzgar da öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise hafif gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Hava nasıl olursa olsun sizin havanız güzel olsun efendim. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Ay'a benzer Ece Seçkin, Metropol FM'de Guten Morgen, merhabalar, ben Serdar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dünya Futbol Şampiyonası finali ile ilgili dinleyicimiz diyor ki, yıllar önce diyor Maradona Dünya Futbol Şampiyonası'nın Amerika'da düzenleneceğini öğrendiğinde, Amerika'da final oynanırsa bunlar bir şey bulur, maçları uzatırlar, dört defa bölerler, reklam koyarlar demişti diyor dinleyicimiz. Ki gerçekten ben de o açıklamaları gördüm geçenlerde. Evet diyor, durmadan diyor ara yaparlar, içme pauzası yaparlar, şunun pauzasını yaparlar, araya reklam sıkıştırırlar diyor Maradona. Vay be. Maradona, Maradona, kurban olam Yaradan'a. Şimdi de Messi, Messi, bu neyin nesi? Final pazar günü, cumartesi günü üçüncülük maçı var İngiltere ile Fransa arasında. Ya o çok kötü bir şey, biliyor musun? Hani oraya kadar gelmişsin, dünyanın en iyi dört takımından birisi olmuşsun, üçüncülük maçına çıkıyorsun ama ya o finalin o kadar gölgesinde kalıyorsun ki. Üçüncüyü kimler atıyor? Tamam, Türkiye'nin üçüncülüğü var 2002'de, onu unutmadık ama ondan sonraki üçüncüleri hatırlıyor musunuz arkadaşlar? 2006'da Almanya üçüncü olmuştu. Portekiz'le oynamıştı üçüncülük maçını. Son turnuvada kim olmuştu? Yani üçüncü hatırlanmıyor. Hani ikinci bile hatırlanmıyor bazen. Oraya kadar gelmişsin. Bak mesela ilk turda eleniyorsun, onu hatırlıyorsun. Çok ilginç. 0-32-117-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. 0-32-117-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Tatile gideceksiniz ve daha hala otel ayarlamadınız belki. Aniden tatile gitmeye karar verdiniz ve işte bir sürü site var. Check Fiance Vantage var, Upin'in Orlov var, Booking var. Booking mesela çok bilinen bir site. Rezervasyon yaptığınız otellere dikkat edin. Olmayan otelleri satıyorlarmış. Otel ayarladım diye seviniyorsun, gidiyorsun ama otel yok. Yalanın da böylesi abi. Bahsedeceğim birazdan bundan. Bu haberi, hangi şarkıyı göndereyim dedim. Aklıma Hande İner'in Yalanın Batsın şarkısı geldi. Günaydın, günaydın.

Canlı yayınlar, yalanın batsın, günaydın. Yalanınız batsın diyeceğimiz bir haber. Booking.com sitesinden bir aile tatil rezervasyonu yapıyor. Daha doğrusu bir otel rezervasyonu yapıyorlar. Ve artık İtalya'da bu otel. Ve otelin olduğu adrese geliyorlar. Amma yorulduk ya, şimdi bir duş alırız, bir şeyler atıştırırız, yatarız, uyuruz diyorlar. Geliyorlar ama otel yok. O adreste bir bina var ama orası otel değil. Orası işte rahiplerin falan kaldığı bir ev. Ve kapıya da kocaman bir yazı yazmışlar. Burası otel falan değil, dolandırıldınız diye. Hani adamlar açıklama yapmaktan o kadar bıkmış ki gelenlere, dışarıya kağıt asmışlar öyle. Bu dolandırılanlar da bunun videosunu çekmişler, internette paylaşıyorlar. Booking.com sitesi üzerinden yaptık bu rezervasyonu diyorlar. Şimdi hani böyle bilinen sitelerden tatil rezervasyonu yaptığınız zaman ne diyorsunuz? Bu güvenilirdir diyorsunuz. O otelin olmama ihtimalini aklınıza getirmiyorsunuz. Aklınız ucundan geçmiyor. Ama hele de böyle çok çok çok iyi bir angıbut olduğunda, gerçi hepsinde bir kontrol etmede fayda var ama o otel gerçekten var mı? Onu bir internette otelin ismini vererek araştırma yapmanıza fayda var arkadaşlar. Tatil sezonu dolandırıcı sezonu. Ya internette dolandırılıyorsunuz, ya gittiğiniz yerde dolandırılıyorsunuz, ya da esnaf sizi dolandırıyor abi. Var mutlaka. Çünkü parayla yola çıkıyor. Para harcamak için çıkıyorsunuz yola. Onun için herkes de gözünü o paraya dikmiş durumda abi. Para harcamak istiyorsun. İşte orada yemek istiyorsun. Burada içmek istiyorsun. Orada konaklamak istiyorsun. Burada gezmek istiyorsun. Herkes o paranın peşinde abi. Dinleyicimiz Mithat Bey diyor ki, geçen yıl bunun kazığını yemiştik. Benim arkadaşım, kankam Mete ile beraber diyor. Hala tadı damağında galiba. Unutmamışsın. Hatırlıyorum onu ya. Privat bir villa ayarlamıştınız değil mi? Hep beraber gitmiştiniz. Villa sahipleri burası kiralık değil falan demişti. Hatta sizden önce de oraya gelenler olmuştu. Onlar da dolandırılmıştı. Orada tam bir kaybedenler kulübü olmuştu. Dolandırılanlar kulübü. Dikkat edin efendim. Dikkat edin.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
3: Uçarsın bu fiyatlara.
4: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.
5: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Günaydın, devam ediyoruz. Ayşe arkadaşımız yazmış. Üçüncü ayda booking.com üzerinden bir otel ayarlamıştım. Dün mesaj göndermişler. Stornierung yapmışlar diyor. Neden acaba? Ne mesajı gönderdiler? Sosyal medyada bazı videolar var. İşte insanlar bazı sitelerden otel rezervasyonu yapıyorlar. Adrese gidiyorlar. Otelin olması gerektiği yere gidiyorlar. Öyle demem lazım. Ama otel yok. Almanya'dan giden bir hanımefendi gelmiş. Böyle rahiplerin kalmış olduğu bir lojman tarzı bir yer. Orayı otel diye satmışlar abiciğim. Kapıya da artık o kadar çok kişi gelmiş ki demek ki buraya dolandırılan. Rahipler oraya burası otel değildir, dolandırıldınız. Rezervasyon yaptığınız yere başvurunuz. Tanrı sizi korusun. Tanrı onların belasını versin diye de yazdılar mı acaba? İyi en azından rahip lojmanına göndermişler. Başka bir yere de gönderebilirlerdi abi. Sıkıntılı yerler de var biliyorsun.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig hat die Kürzungspläne der Bundesregierung beim Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende scharf kritisiert. Die SPD-Politikerin sagte dem Magazin Spiegel, Bundeskanzler Merz und Familienministerin Prien hätten die Lebenssituation vieler Alleinerziehender nicht verstanden. Auch 16- und 17-Jährige bräuchten Unterstützung. Merz verteidigte die Pläne, zeigte sich nach der Kritik aus der SPD aber gesprächsbereit. Über das Vorhaben solle in der Koalition weiter beraten werden. Viele deutsche Flüsse wie der Rhein, die Elbe oder die Donau sind derzeit von starkem Niedrigwasser betroffen. Das hat auch Auswirkungen auf die Schifffahrt. Binnenschiffe könnten derzeit weniger Ladung aufnehmen als bei höheren Wasserständen, heißt es vom Bundesverband der deutschen Binnenschifffahrt.
2: Die Elbe bei Dresden ist im Moment gerade mal noch 59 Zentimeter tief. Vollbeladene Schiffe würden auf Grund laufen. Die Auswirkungen sind immens. Geringere Transportmengen pro Schiff heißt, es werden mehr Schiffe eingesetzt, die müssen mehr Schiffsdiesel tanken, mehr Personal ist im Einsatz, unterm Strich steigen die Transportkosten entlang der Lieferkette. Und das hat letztlich auch Auswirkungen auf die Preise, die wir später im Supermarkt oder Restaurant zahlen müssen. Uli Reitinger, Nachrichtenredaktion.
1: Der Bundesgerichtshof entscheidet heute zu einem Rechtsstreit um die Kündigung von Fitnessstudio-Verträgen im Internet. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen hatte gegen FitX aus Essen geklagt. Es geht darum, wie einfach eine Kündigung im Internet sein muss.
3: Seit Wochen nicht beim Training, aber dennoch jeden Monat Beiträge zahlen. In Krisenzeiten wie diesen kann eine Kündigung durchaus sinnvoll sein. Aber so leicht wollen Fitnessstudios ihre Kunden auch nicht verlieren. Auf der Seite des Kündigungsformulars der Fitnesskette wird deshalb prominent auf die Möglichkeit hingewiesen, den Vertrag auch nur zu pausieren. Zu prominent meinen die Verbraucherschützer. Denn laut Gesetz müssen Schaltflächen bei einer Online-Kündigung unmittelbar und leicht zugänglich sein. Das höchste deutsche Zivilgericht soll nun entscheiden, ob das hier der Fall ist. Thomas Brock, Redaktion.
1: Und zum Sportfußball. Titelverteidiger Argentinien steht erneut im Endspiel einer Weltmeisterschaft. Die Südamerikaner bezwangen England im Halbfinale mit 2:1 und treffen im Kampf um den vierten WM-Titel auf Europameister Spanien.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz. Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar.
5: Merhaba Ferhat, iyi yayınlar.
4: Çok teşekkürler. Güçlü, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi. Akşam saatlerinde de çok sayıda etkinlik devam etti.
5: Evet, dün akşam saatlerinde ve özellikle gece geç saatlerde devam eden etkinlikler vardı ki bu etkinliklerde 15 Temmuz'da hayatını kaybedenler anıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir mesajı vardı. FETÖ'nün gardı inmiş, umudu tükenmiş olsa da bu sinsi şebekeyle mücadelede rehavete kapılma lüksüne sahip değiliz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu da bir 15 Temmuz mesajı yayımladı. Demokrasimizin ve milli birliğimizin yanında yer alan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyorum dedi Kemal Kılıçdaroğlu.
4: Güçlü, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel yeni parti konusunda dün önemli açıklamalarda bulundu. Hatta isim ve tarih de paylaştı.
5: Evet, aslında şöyle söyleyebiliriz. Özgür Özel daha önceden telaffuz edilen tarihler vardı. Mesela 20 Temmuz gibi, 21 Temmuz gibi. Buna net bir şey söylemedi ama Temmuz ayının sonları Ağustos ayının başlarında belirginleşmiş olur, başvurular yapılır dedi. Aynı zamanda isim belirginleşmiş yeni yeni ortaya çıkmaya başladı. Logo da çalışılıyor dedi. Yeni parti diyelim şimdilik dedi. Tabii adı yeni parti mi olacak diye konuşulmaya başlandı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı merhum Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal yaşamını yitirdi.
5: Evet, Olcay Baykal 88 yaşındaydı. Antalya'da tedavi görüyordu. Hastanede hayatını kaybetti ve ardından da cenazesi toprağa verilmek üzere Ankara'ya götürüldü.
4: Son günlerde Türkiye'de konuşulan en kapsamlı konu Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklamalar gerçekleşti. Güçlü, son gelişmelere bakalım.
5: Evet, savcılık sorguları da tamamlandı ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 19 kişi vardı. Haluk Levent ve avukat Ece Güner'in de aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklandı.
4: Güçlü sabah saatlerinde ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir dalga operasyonu yapıldı ve çok sayıda gözaltı var.
5: Evet, toplamda 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bilgisi paylaşıldı ki içlerinde şarkıcı İlyas Yalçıntaş da bulunuyor. Aynı zamanda Medyapım'ın sahibi Fatih Aksoy da yer alıyor. Model İrem Haznedar da yer alıyor. Toplamda 25 kişi gözaltına alındı.
4: Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Güçlü çok teşekkürler.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava güneşli, sıcaklık 19 derece. Gün boyunca. Koblenz'de 15 ile 29, Neuwied ve Bendorf'ta ise 16 ile 29 derece bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrediyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 112 euro 99 sent. Çeyrek altın ise 197 euro 73 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 94 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinize baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
3: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.
0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
4: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: Meray Kuruyemiş'in sunduğu Dünya Kupası Skor Kralı çekilişi başlıyor.
1: Günaydın, bol şanslar herkese. Skor Kralı yarışmamızda artık sona doğru ilerliyoruz. iPhone 17 kazanabilirsin canım dinleyicim. Instagram'dan da şu anki canlı yayınımızı takip etme şansın var. Instagram'a gir ve çekilişimize sen de bak. Dünya Futbol Şampiyonası boyunca özellikle ilk başta tabii Türkiye ve Almanya'nın maçlarıyla ilgili skor tahminlerinizi bize gönderiyordunuz. Tabii Almanya ve Türkiye elenince diğer takımlara da yönelmek zorunda kaldık bir anlamda. Ve dün akşamki Arjantin-İngiltere maçı kaç kaç biter diye sorduk. Ve doğru tahminler gönderen dinleyenlerimiz arasında şimdi bir çekiliş yapacağız. 32 dinleyicimiz Arjantin 2-1 kazanır demiş. Bravo. Şu ana kadar yaklaşık 160 dinleyicimiz bize yarışmamız başladığından bu yana doğru tahmin gönderdi. Ve iPhone 17 şansı o kadar yüksek ki sadece 160 dinleyicimiz doğru skor tahmininde bulundu. Bir sonraki doğru tahmininizi üçüncülük maçı için yani Fransa-İngiltere maçı için bize göndereceksiniz. Bugün o paylaşımı yapacağız değil mi Didem? Didem oradan işaret veriyor. Evet. Şimdi 32 dinleyicimiz arasında Arjantin 2-1 kazanır diyen dinleyicimiz arasında bir çekiliş yapacağım. Bunun içinde internetten böyle rastgele numara çeken bir sistem var, bir program var. Onu açtım ve şimdi bu tuşa bastığım an çıkacak olan dinleyicimiz bizden ne kazanıyor? Milli takım forması! İstediğiniz milli takımın forması Almanya, Türkiye, Arjantin, hangisi olursa olsun İtalya diyecektim. Bizim yegane şabay. Aynı zamanda Meray Kuruyemiş'le gerçekleştirdiğimiz bu yarışmada 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi kazanacak bu dinleyicimiz ve bir tane de DAB radyo kazanacak. Ve aynı zamanda iPhone 17 çekilişimize de katılıyor tabii ki bu doğru tahminlerin nedeniyle dinleyenlerimiz. Şu tuşa basıyorum. Üçüncü dinleyicimiz, 3 numaralı dinleyicimiz kimmiş bakalım. Kimmiş? Serpil Gökşen 68. Instagram'da bu rumuzla bize tahminini göndermiş. Serpil Gökşen, tebrik ediyoruz. Bir tane de yedek seçeyim. Ona ulaşamayacak olursak, ulaşmamız gerekiyor tabii ki bu dinleyenlerimize. Hadi bir tane de yedek seçiyoruz. ...20 numaralı dinleyicimiz kimmiş? Tebrik edelim. Mesut Özkan alt çizgi art yazıyor. Tebrik ediyoruz efendim. Gerçi o şey, o yedek Serpil Gökşen, eğer ulaşamazsa kendisine, şans diğer dinleyicimize gidiyor. Bol şanslar. Cumartesi akşamki maç için tahminlerinizi bugün bize gönderebilirsiniz. Paylaşım birazdan gelecek.
2: Bu maçın kazananı belli oldu. Ama büyük ödül için yarış devam ediyor. Sen de Dünya Kupası maçlarının skorunu doğru tahmin et. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte iPhone 17 kazanma şansını yakala. Ne kadar çok doğru tahmin edersen büyük ödüle o kadar yakınsın. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Manifest toz pembe. Günaydın bir radar ihbarı.
1: Günaydın Serdar'cığım. Baş trası Höhe Seemann. Da ist ein Radar. Herkesin haber olsun Richtung ja Pankstraße.
0: Başlarsa Richtung Pankstraße, Höhe Seemann. Teşekkür ediyoruz Sabri Gül Alp. Guten Morgen. Güzel bir sabah olsun herkese. Merhabalar. Evet, bu internette tatil rezervasyonu yaparken çok dikkat etmeniz gerekiyor. Dolandırıcılar bunu fırsat biliyor. İnsanların para harcamak için tabii yola çıktığı ya da para harcamak için tatil rezervasyonu yaptığı dönemlerdeyiz. Çalışıyorsun ve tatil için para ayırmışsın. Herkes onun peşinde baba ya. Vallahi billahi. Bir Allah'ın kula lan, çalıştı bu adam yesin demiyor. Biz yiyelim diyorlar ya. Herkes abi, herkes senin cebindekinin peşinde. İnanılır gibiydi, şöyle düşünsene bir ya. Kim de göndermiş? Geçtiğimiz ay Bolu'dan İstanbul Sabiha'ya gitmek için 7.30 direkt İstanbul'a otobüs bileti aldım diyor. Sabah 7.30 direkt İstanbul'a otobüs bileti aldım direkt. Anladım ki olmayan otobüse bilet satmışlar diyor. Niye, otobüsü mü çalmışlar? Beni de bir saat sonraki otobüse bindirdiler. O da Allah versin her terminale uğradı. Ben de yarı yolda inip taksiyle havalimanına gitmek zorunda kaldım diyor. İyi, en azından hani uçağını kaçırmamışsın ama hem bir saat geç biniyorsun otobüse. Zaten ayarlamışsın. Hani ben mesela şimdi bir kıl payı ayarlarım, tamam mı? Kıl payı denk ettiririm. Hani aksaklık olur, bir şey olur. Onun için hep o bir zaman aralığı bırakmak gerekiyor. Her terminale uğramış bir de otobüs. Bir sene ben Samsun'dan İstanbul'a geleceğim. Otobüs seyahati yaptım. Abi o otobüs de her yere uğradı vallahi. Uğramadığı yer kalmadı. Ben de zar zor otobüse yetişmiştim. Diğer bir dinleyicimiz. Üçüncü ayda Booking.com üzerinden otel ayarlamıştım. Mesaj göndermişler, stornierung yapmışlar diyor. Ne mesajı göndermişler diye sordum Ayşe'ye. O da diyor ki otelle bağlantıya geçin dediler ama öyle bir otel bulamadım. Otel de yok, telefon da yok. İşte bunları kontrol etmeniz gerekiyor. Rezervasyon yaptığınız otel gerçekten var mı yok mu? Google'den bir kontrol yapmanıza fayda var. Değerli arkadaşlar, hani yılın en çok beklenen dönemi, yılın en güzel dönemi, böyle biraz daha vakit ayırıp hani onları kontrol etmede fayda var. İnternette yorumları falan kontrol etmede fayda var. Hasan Özdemir Ziegen'den. Serdar, söylediklerinde bir şey mi diyor? Dahası mı var? 95 yılında diyor İtalya'dan gemiyle gidecektik. Biletleri önceden almıştık. Gittik, gemi yok diyor. Onu da mı çalmışlar? Yüzerek geçmediniz inşallah karşıya. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Makarasını yapıyoruz ama geçmiş olsun.

0: yeri.
1: Elif Buse Doğan, Geceleri Yangın Yeri. Günaydın efendim. Skor Kralı yarışmamız için tahminlerinizi bize mesaj yoluyla gönderen arkadaşlarımız, dinleyenlerimiz var. Nachricht bölümünden, Instagram'dan ya da Facebook'tan gönderenler var. Bu şekilde yarışmaya katılamıyorsunuz. Oraya açmış olduğumuz yarışma başlığı var. Onun altına yazmanız gerekiyor. İşte Fransa 1, İngiltere 0 gibi. Yani hani onu rakam olarak yazmanız lazım. Fransa 1, İngiltere 0. İngiltere kazanır, yetersiz. İngiltere 2 golle kazanır, yetersiz. Bunlar kabul edilmiyor gerçekten. İngiltere doppelpunkt 1, Fransa doppelpunkt 0. Bu şekilde yazmanız gerekiyor ve açmış olduğumuz başlığın altına yazmanız gerekiyor. Öf be! Bazı arkadaşlar kazanabilirim diye hemen o heyecanla tahminlerini gönderiyorlar. İyi, hoş, güzel. Seviniyoruz tabii ki. Katılımınız bizi çok mutlu ediyor ama tabii sizin de tahmininiz güme gitmesin arkadaşlar. Şey gibi oluyor. Altını da tutturdun. Bilet nerede? Simit niyetine yedin yuttun. Biliyorsunuz değil mi o sahneyi? Atla gel Şaban'da. Hadi bakalım, haber merkezimizdeyiz.
2: Metropol FM Aktüel Koblenz.
3: Değerli dinleyenler, Trier'de Petrisberg bölgesinde 22 yaşındaki bir kişi sokakta bıçaklı saldırıya uğradı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen genç olay yerinde hayatını kaybetti. Polis saldırıyla bağlantılı olduğu bildirilen 22 yaşındaki bir şüpheliyi kısa süre sonra gözaltına aldı. Berlinale'den sonraki en büyük film festivali Alman Filmleri Festivali 19 Ağustos'ta Ludwigshafen'daki Parkinsel'de başlıyor değerli dinleyenler. Festivalde komediden sanat sinemasına 74 film gösterilecek. Açılışı Uwe Ochsenknecht'in başrolündeki Plötzlich Schwieger Vater yapacak. FC Mannheim Türk Spor 18 Temmuz Cumartesi günü kupa mücadelesine çıkıyor. İlk turda Verbandsliga ekibi ASV Eppelheim ile karşılaşacak olan Mannheim temsilcisi rakibini saat 17'de Gartenschauweg 24 adresinde kendi sahasında ağırlayacak. Rheinland-Pfalz'te kamyon şoförleri yetersiz park alanı, güvenlik sorunları ve kötü durumdaki dinlenme tesisleri nedeniyle zor koşullarda çalışıyor. Boş park yerleri bulmak güçleşirken hırsızlık vakaları da kamyon şoförlerini rahatsız ediyor. Değerli dinleyenler, su hayattır, suyu korumak hayatı korumaktır. Alman Şehirler Birliği suyun daha bilinçli kullanılması çağrısında bulundu. Birliğin genel müdürünün açıklamasına göre son yıllardaki sıcak yazlar Almanya'da suyun bölgesel olarak azalabileceğini gösterdi. Bu yılki sıcaklık rekorları nedeniyle durumun daha da ciddi olduğu belirtildi. Sanayi, ticaret ve tarım için ortak su kullanım ücretleri önerildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün Almanya'ya geliyor. Macron, Köln yakınlarındaki Benzberg Sarayı'nda Başbakan Friedrich Merz ile Cuma günkü hükümetler arası toplantının hazırlıklarını görüşecek. Cuma günü ayrıca Norveniş Hava Üssü'nde Savunma ve Güvenlik Konseyi toplanacak. Havamıza bakacak olursak bugün özellikle Almanya'nın güneyinde şiddetli yağış, dolu ve fırtına beklendiğini söyleyebiliriz. Öğleden sonra 1 saatte metrekareye 30 litre yağmur, 3 santimetrelik dolu taneleri ve saatte 100 kilometreye ulaşan rüzgar da öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise hafif gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Hava nasıl olursa olsun sizin havanız güzel olsun efendim. Sağlıcakla kalın.
2: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
4: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün gol atmayı bir içgüdüye dönüştüren bir santraforu konuşuyoruz. Çünkü bazı futbolcular fırsat bekler, Lautaro Martinez ise fırsatı kendi yaratır. 2026 Dünya Kupası'nda da Arjantin'in en kritik kozlarından biri olarak yine en büyük sahnede adından söz ettiriyor. Yıllar önce Racing Club'da başlayan yolculuğu onu dünya futbolunun en güvenilir golcülerinden biri haline getirdi. Inter'de kazandığı başarıların ardından Arjantin milli takımında da vazgeçilmez isimlerden biri oldu. Katar 2022'de sakatlığı nedeniyle istediği etkiyi yaratamamıştı. Ancak bu kez sahaya çok daha hazır çıktı. Grup aşamasında gol perdesini açtı, ardından eleme turlarında uzatmalarda attığı kritik gol ve yaptığı asistlerle takımının yoluna devam etmesinde önemli pay sahibi oldu. Her zaman manşetlerde Messi'nin adı yer alsa da Lautaro, doğru anda doğru yerde olmayı bir kez daha başardı ve Arjantin'in şampiyonluk yolundaki en değerli silahlarından biri olduğunu gösterdi. Lautaro Martinez, yalnızca attığı gollerle değil, en zor anlarda sorumluluk almaktan çekinmeyen karakteriyle de iz bırakıyor. Çünkü gerçek golcüler sadece fileleri değil, milyonlarca futbol severin hafızasını da sarsar.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran milli takımlara başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
2: Büyük final geldi. Büyük final belli. Finalin adı İspanya-Arjantin. Ve şimdi dün akşamki maçı konuşacağız. Finali konuşacağız. Volkan Ağır'la beraber spor redaktörümüz şu an. Volkan hattımızda. Volkan günaydın.
3: Günaydın Serdar.
2: Evet, sen İspanya-Arjantin finali olacak gibi görünüyor dedin dün. Doğru tahminde bulundun.
3: Evet. Doğru tahmin etmek küçük bir mutluluk veriyor tabii ama oyunları izleyip güzel futbol izlemek daha büyük bir tatmin. Özellikle dünkü maçın son yarım saati Dünya Kupası'nı neden izlediğimizi bize bir kere daha hatırlattı. Bu kadar 100 maç arka arkaya izleyip 102. maçta böylesine bir doyuma ulaşmak büyük bir zevk veriyor futbol sever olarak elbette. Arjantin yine pes etmedi konuştuğumuz gibi ve hakikaten bu turnuvanın da sürecinde böyle bir izlenim de bıraktılar. Ben şeyi hatırladım. Euro 2008'deki Türkiye'mizi hatırladım.
2: Son
3: Euro
2: dakika 2008'deki, golleriyle değil mi?
3: Aynen, Türkiye'de bitti demeden bitmiyordu. Burada da Messi bitti demeden bitmiyor.
2: Evet.
3: Dünya Kupası 2026'da. Messi gerçekten son yarım saatte 1-0 geriye düştükten sonra vitesi 3'ten 5'e taktı. Topu aldı ve en az 2-3 tane net gollük ortada yaptı. Direkten dönen toplar.
2: İki top var direkten dönen.
3: Toplar. Kesinlikle aynen ve ondan sonra da zaten Lautaro Martinez artık bir forvet kimlikli gerçek bir 9 numarayı da oyuna koydu.
2: 80'de oyuna girdi.
3: Ve girer girmez de golünü attı, görevini yaptı. Üstelik Thomas Tuchel da 2 metrelik savunma oyuncusunu bile savunmaya almıştı. Baktı Arjantinliler sağdan soldan ortalar yapıyor. Biz bunları nasıl durdururuz? Hava kuvvetlerini güçlendirelim. Ama 5-6 tane savunmacıyı kale önüne dizmekte bir sonuç vermedi.
2: İngiltere çıkamadı artık. 55'te golü buldu. Aynen. Ve biraz da o skoru koruma düşüncesi oluştu futbolcularda. Bunu gören Tuchel müdahale etti. 2 futbolcu daha koydu ama o sistemi tamamen bozdu galiba. Öyle yorumlanıyor.
3: Yani ilk yaptığı oyuncu değişiklikleri çok fazla savunmacı olunca ve 1-1 aslında daha 20-25 dakikalık bir süre varken 20 dakika varken bu kadar oyuncunun savunmacı oyuncunun olması daha sonra oyuncu değişikliği yapmasını, taktik değişiklik yapmasını da engelledi ve topu tutmasını da engelledi. Halbuki 1-1'den sonra İngiltere biraz daha öne çıkıp topu ayağında tutacak oyunculara sahip olsaydı belki uzatmalara götürüp şansını devam ettirebilirdi ama bu kadar geriye yaslanması, bir de karşı tarafta psikolojik olarak eyvah Messi'ye nasıl dayanacağız diye sizi strese sokan bir oyuncu olunca İngiltere dayanamadı.
2: Neticede Arjantin yine pes etmedi ve Arjantin şöyle bir imaj koyuyor ortaya. Beni kimse yenemiyor. O rakip için gerçekten çok önemli. İspanya'da ben de kolay kolay gol yemiyorum diyor. Bu iki takım karşı karşıya gelecek pazar günü finalde.
3: Evet, Arjantin için de söylediğine bir ek yapmak isterim. Fransız L'Equipe dergisi Ölümsüzler başlığıyla bugün manşetinden vermiş Arjantin'in bu turnuvadaki sürecini ve dünkü galibiyetini. Hakikaten yenilmiyorlar, ölümsüzler. Onları yenebilen belki İspanya olacak, göreceğiz. O maçın en güzel yanı da Messi'nin vaftiz ettiği
2: Yamal'ın. Toparlayalım biraz hemen. Çünkü
3: aynen, o maçın güzelliği de bu. Aynen onu söylüyordum. O maçın güzelliği de bu. Messi'nin vaftiz ettiği Yamal'la Messi karşılıklı oynayacak. Güzel bir maç bekliyoruz.
2: İkisi de Barcelona'nın, Messi Barcelona'nın yıldızı olarak tarihe geçmişti. Ve Lamine Yamal de şimdi İspanya'nın yıldızı. Messi İspanya'da Messi oldu. Onu da söylemede fayda var ve şimdi İspanya karşı oynayacak. Üçüncülük maçında ise cumartesi günü hatırlayalım Fransa İngiltere maçı var. Volkan çok teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
2: Kolay gelsin sana da.
1: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
4: maç başladı. Heyecan dorukta. Ama bu keyfin yanında bir şey eksik.
5: Taptaze Meray kuru yemişler. Şimdi yepyeni paketlerinde. Fıstık, çekirdek, karışık lezzetler. Dünya Kupası boyunca maç keyfinin en çıtır hali Meray'da. Meray kuru yemiş. Yeni paket, aynı lezzet. Aman dikkat, tek tek yiyiniz.
6: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Ege Türk'ün sunmuş olduğu Çay Şekeri programımıza son dakikalarımızdayız. Dinleyicimiz yazmış Messi ile ilgili. Vallahi diyor, çok sevimsiz diyor Messi diyor. Ben Ronaldo'cuyum ama diyor Messi de oynuyor abi demiş. Oynuyor, harbiden oynuyor. Aslında böyle hani bizde bir Arjantin hayranlığı vardı. Son yıllarda bu Messi ile birazcık değişti sanki. Maradona ile gelmişti o Arjantin hayranlığı. Çocukken top oynarken top ayağımıza geldi. Maradona, Maradona, Maradona diye böyle kendimizi motive ediyorduk. Ve Messi kendi ülkesinde bile çok eleştiriliyordu. Dünya şampiyonasında 2014'te Almanya'da finale kaybetmişti Messi takımıyla. Hatta yuhalanmıştı, işte milli takımdan ayrıldığını falan açıklamıştı ama sonra milli takıma geri döndü ve geri dönüşüyle beraber 22'de dünya şampiyonu oldu Fransa karşısında Arjantin ve şimdi tekrar finaldeler. Bravo demek lazım.

Geldik bir solukta yine Çay Şekeri programımızın son şarkısına. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Umarım güne beraber keyifle başlayabilmişizdir. Eğer bana şöyle minicik küçücük bir katkım olduysa ne mutlu bana. Herkese keyifli, güzel bir gün diliyoruz. Radyolarınıza her zaman en güzel şarkıları sizlere göndermeye devam ediyoruz. Hande Yener, Madrigal, Ego ile burada. Yarın duyuşmak üzere. Güzel bir gün olsun.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. Die Unwetter der vergangenen Tage haben in der Landwirtschaft Schäden in Millionenhöhe angerichtet. Nach ersten Schätzungen der Spezialversicherung Vereinigte Hagel belaufen sie sich auf mindestens 50 Millionen Euro.
2: Der Nordosten Niedersachsens, Nordhessen, Ostwestfalen, Lippe und Teile von Thüringen, das sind nur einige der Gebiete, in denen es zu Beginn der Woche so heftig gehagelt, geregnet oder auch gestürmt hat, dass nun Teile der Ernte hin sind. Betroffen sind unter anderem Weizen und Raps und auch Kartoffeln und Hopfen. Teilweise hätten Sturm und Hagel Rapsfelder regelrecht abrasiert, heißt es vom Spezialversicherer Vereinigte Hagel. Für die Landwirtschaft sind diese Unwetterschäden ein weiteres Problem neben der aktuellen Trockenheit. Lea Matschulat, Nachrichtenredaktion.
1: Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig hat die Kürzungspläne der Bundesregierung beim Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende scharf kritisiert. Die SPD-Politikerin sagte dem Magazin Spiegel, Bundeskanzler Merz und Familienministerin Prien hätten die Lebenssituation vieler Alleinerziehender nicht verstanden. Auch 16- und 17-Jährige bräuchten Unterstützung. Merz verteidigte die Pläne, zeigte sich nach der Kritik aus der SPD aber gesprächsbereit. Der US-Fahrdienstleister Uber übernimmt den deutschen Essenslieferanten Delivery Hero. Das börsennotierte Berliner Unternehmen wird insgesamt mit knapp 13 Milliarden Euro bewertet.
3: Die Aktie von Delivery Hero schießt direkt in die Höhe. Auch wenn es sich um ein deutsches Unternehmen handelt, hatte es sein Heimatgeschäft an Lieferando verkauft. Hierzulande sieht man also keine Lieferanten von Delivery Hero mehr. Dafür ist man in Asien, Südeuropa, der arabischen Halbinsel und den Teilen Afrikas umso präsenter. Uber hat sich verpflichtet, den Hauptsitz von Delivery Hero in Berlin beizubehalten und bis mindestens 2029 keine Änderungen an der Berliner Belegschaft vorzunehmen. Uli Reitinger, Berlin.
1: Die Zahl der E-Scooter-Unfälle mit Verletzten oder Todesopfern ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts registrierte die Polizei rund 16.500 solcher Unfälle, gut 38% mehr als im Vorjahr. 38 Menschen kamen ums Leben, die meisten von ihnen auf einem E-Scooter als Fahrer oder Mitfahrer. Unter den weiteren Todesopfern waren auch Fußgänger, ein Radfahrer und ein Autofahrer.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz. Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar.
5: Merhaba Ferhat, iyi yayınlar.
4: Çok teşekkürler. Güçlü, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi. Akşam saatlerinde de çok sayıda etkinlik devam etti.
5: Evet, dün akşam saatlerinde ve özellikle gece geç saatlerde devam eden etkinlikler vardı ki bu etkinliklerde 15 Temmuz'da hayatını kaybedenler anıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir mesajı vardı. FETÖ'nün gardı inmiş, umudu tükenmiş olsa da bu sinsi şebekeyle mücadelede rehavete kapılma lüksüne sahip değiliz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu da bir 15 Temmuz mesajı yayımladı. Demokrasimizin ve milli birliğimizin yanında yer alan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyorum dedi Kemal Kılıçdaroğlu.
4: Güçlü Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel yeni parti konusunda dün önemli açıklamalarda bulundu. Hatta isim ve tarih de paylaştı.
5: Evet, aslında şöyle söyleyebiliriz. Özgür Özel daha önceden telaffuz edilen tarihler vardı. Mesela 20 Temmuz gibi, 21 Temmuz gibi. Buna net bir şey söylemedi ama Temmuz ayının sonları Ağustos ayının başlarında belirginleşmiş olur, başvurular yapılır dedi. Aynı zamanda isim belirginleşmiş yeni yeni ortaya çıkmaya başladı. Logo da çalışılıyor dedi. Yeni parti diyelim şimdilik dedi. Tabii adı yeni parti mi olacak diye konuşulmaya başlandı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı merhum Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal yaşamını yitirdi.
5: Evet, Olcay Baykal 88 yaşındaydı. Antalya'da tedavi görüyordu. Hastanede hayatını kaybetti ve ardından da cenazesi toprağa verilmek üzere Ankara'ya götürüldü.
4: Son günlerde Türkiye'de konuşulan en kapsamlı konu Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklamalar gerçekleşti. Güçlü, son gelişmelere bakalım.
5: Evet, savcılık sorguları da tamamlandı ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 19 kişi vardı. Haluk Levent ve avukat Ece Güner'in de aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklandı.
4: Güçlü sabah saatlerinde ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir dalga operasyonu yapıldı ve çok sayıda gözaltı var.
5: Evet, toplamda 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bilgisi paylaşıldı ki içlerinde şarkıcı İlyas Yalçıntaş da bulunuyor. Aynı zamanda medyapımın sahibi Fatih Aksoy da yer alıyor. Model İrem Haznedar da yer alıyor. Toplamda 25 kişi gözaltına alındı.
4: Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Güçlü çok teşekkürler.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava güneşli, sıcaklık 19 derece. Gün boyunca. Koblenz'de 15 ile 29, Neuwied ve Bendorf'ta ise 16 ile 29 derece bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrediyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 112 euro 99 cent. Çeyrek altın ise 197 euro 73 cent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 94 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay.

0: Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Fransa İngiltere maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

Şekilde Metropol FM nerede olursanız olun sizinle. Sadece canlı yayınları değil, Türkçe pop'tan 90'lara, hip-hop'tan nostaljik şarkılara, sevdiğiniz müzik tarzını Metropol FM streamleriyle 7/24 dinleyin. Almanya'dan, dünyadan ve bölgenizden en güncel haberlere tek tıkla ulaşın. Radyo, müzik ve gündem hepsi Metropol FM app'inde. Şimdi ücretsiz.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: Değerli dinleyenler, Trier'de Petrisberg bölgesinde 22 yaşındaki bir kişi sokakta bıçaklı saldırıya uğradı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen genç olay yerinde hayatını kaybetti. Polis saldırıyla bağlantılı olduğu bildirilen 22 yaşındaki bir şüpheliyi kısa süre sonra gözaltına aldı. Berlinale'den sonraki en büyük film festivali Alman Filmleri Festivali 19 Ağustos'ta Ludwigshafen'daki Parkinsel'de başlıyor değerli dinleyenler. Festivalde komediden sanat sinemasına 74 film gösterilecek. Açılışı Uwe Ochsenknecht'in başrolündeki Plötzlich Schwiegervater yapacak. FC Mannheim Türkspor 18 Temmuz Cumartesi günü kupa mücadelesine çıkıyor. İlk turda Verbandsliga ekibi ASV Eppelheim ile karşılaşacak olan Mannheim temsilcisi rakibini saat 17'de Gartenschauweg 24 adresinde kendi sahasında ağırlayacak. Rheinland-Pfalz'te kamyon şoförleri yetersiz park alanı, güvenlik sorunları ve kötü durumdaki dinlenme tesisleri nedeniyle zor koşullarda çalışıyor. Boş park yerleri bulmak güçleşirken hırsızlık vakaları da kamyon şoförlerini rahatsız ediyor. Değerli dinleyenler, su hayattır. Suyu korumak hayatı korumaktır. Alman Şehirler Birliği suyun daha bilinçli kullanılması çağrısında bulundu. Birliğin genel müdürünün açıklamasına göre son yıllardaki sıcak yazlar Almanya'da suyun bölgesel olarak azalabileceğini gösterdi. Bu yılki sıcaklık rekorları nedeniyle durumun daha da ciddi olduğu belirtildi. Sanayi, ticaret ve tarım için ortak su kullanım ücretleri önerildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün Almanya'ya geliyor. Macron, Köln yakınlarındaki Bensberg Sarayı'nda Başbakan Friedrich Merz ile Cuma günkü hükümetler arası toplantının hazırlıklarını görüşecek. Cuma günü ayrıca Norveniş Hava Üssü'nde Savunma ve Güvenlik Konseyi toplanacak. Havamıza bakacak olursak bugün özellikle Almanya'nın güneyinde şiddetli yağış, dolu ve fırtına beklendiğini söyleyebiliriz. Öğleden sonra 1 saatte metrekareye 30 litre yağmur, 3 santimetrelik dolu taneleri ve saatte 100 kilometreye ulaşan rüzgar da öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise hafif gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Hava nasıl olursa olsun sizin havanız güzel olsun efendim. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda son finalist belli oldu. Arjantin'in son dakikalarda yaptığı geri dönüş, İngiltere'nin Dünya Kupası hayallerini dramatik şekilde sona erdirdi. Pazar günü oynanacak Dünya Kupası finalinin adı İspanya-Arjantin oldu. İngiltere, Anthony Gordon'un ikinci yarının hemen başında attığı golle tarihinde ilk kez yurt dışında düzenlenen bir Dünya Kupası'nda finale çıkmaya yalnızca dakikalar uzaklıktaydı. Ancak son dünya şampiyonu Arjantin, önce Enzo Fernandez'in sert şutuyla eşitliği sağladı, ardından oyuna sonradan giren Lautaro Martinez uzatma dakikalarının ikinci dakikasında attığı golle takımını pazar günü New York'ta İspanya ile oynanacak finale taşıdı. Maçın bitiminde İngiliz futbolcular büyük bir yıkım yaşadı. Lionel Messi dizlerinin üzerine çöktü ve takımının üst üste 2. Dünya Kupası finaline yükselmesini büyük bir sevinçle kutladı. Bu Messi'nin 3. Dünya Kupası finali olacak. İngiltere Milli Takım Teknik Direktörü Thomas Tuchel maçın ardından hayal kırıklığını gizleyemedi ve alınan mağlubiyette kendi payı olduğunu kabul etti. Tuchel pişman olmadığını belirtirken takım elinden gelen her şeyi yaptı ve finale çok yaklaştı. 1-0 öne geçmeyi hak etmiştik. Belki de görev süren boyunca oynadığımız en iyi maçlardan biriydi, dedi. Harry Kane ise büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti. İngiltere Futbol Federasyonu ise Tuchel'a destek veren açıklamalar yaparak ayrılık olasılığı hakkında bir yanıt vermiş oldu. Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni ise maçın ardından bu takım zorluklarla karşılaştığında en iyi futbolunu oynuyor. Bu maç futbolun bizim için ne ifade ettiğini ortaya koydu. Futbol bazen taktiklerin çok ötesine geçer ifadelerini kullandı. Dünya Kupası'nda 3.lük 4.lük maçı cumartesi günü Fransa-İngiltere arasında oynanacak. Final maçı ise pazar günü İspanya ve Arjantin karşılaşacak. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Metropol FM sabah sunucusu nasıl olmalı?
1: Sert bakışlı, dik, mağrur, yiğit, atılgandır, gözleri ateş saçar.
0: Serdar ve DJ Hakan'ın Yeşilçam arkadaşları Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programında hafta içi her gün 6 ile 10 arası sizlerle. Sakın kaçırmayın.
2: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Tüşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yokovinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Tüşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Tüşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. Die Unwetter der vergangenen Tage haben in der Landwirtschaft Schäden in Millionenhöhe angerichtet. Nach ersten Schätzungen der Spezialversicherung Vereinigte Hagel belaufen sie sich auf mindestens 50 Millionen Euro. Betroffen seien rund 100.000 Hektar Anbaufläche in mehreren Regionen Deutschlands. Beschädigt wurden unter anderem Weizen, Raps, Mais, Kartoffeln, Hopfen und Wein. Aus den Regionen Nürnberg und Stuttgart wurden teils Totalschäden gemeldet. Viele deutsche Flüsse wie der Rhein, die Elbe oder die Donau sind derzeit von starkem Niedrigwasser betroffen. Das hat auch Auswirkungen auf die Schifffahrt. Binnenschiffe können derzeit weniger Ladung aufnehmen als bei höheren Wasserständen, heißt es vom Bundesverband der deutschen Binnenschifffahrt.
2: Die Elbe bei Dresden ist im Moment gerade mal noch 59 Zentimeter tief. Vollbeladene Schiffe würden auf Grund laufen. Die Auswirkungen sind immens. Geringere Transportmengen pro Schiff heißt, es werden mehr Schiffe eingesetzt, die müssen mehr Schiffsdiesel tanken, mehr Personal ist im Einsatz, unterm Strich steigen die Transportkosten entlang der Lieferkette. Und das hat letztlich auch Auswirkungen auf die Preise, die wir später im Supermarkt oder Restaurant zahlen müssen. Uli Reitinger, Nachrichtenredaktion.
1: In der Debatte um die Pläne von Bundesfamilienministerin Karin Prien, den Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende zu kürzen, reißt die Kritik aus der SPD nicht ab. Jetzt legt Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig nach. Sie kritisiert neben Prien auch Bundeskanzler Friedrich Merz.
3: Der Bundeskanzler und Ministerin Prien hätten die Lebenssituation von Alleinerziehenden und ihren Kindern nicht verstanden, sagte Schwesig dem Spiegel. Denn viele von ihnen wären trotz Arbeit auf den Unterhaltsvorschuss angewiesen. Diesen übernimmt der Staat bisher bis zum 18. Geburtstag des Kindes, wenn der Partner seiner Unterhaltspflicht nicht nachkommt. Laut Familienministerin soll das künftig nur noch bis zum 16. Geburtstag gelten. Kanzler Merz hatte das mit Blick auf gestiegene Ausgaben verteidigt. Ministerpräsidentin Schwesig spricht von Sparmaßnahmen zulasten der Kinder. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Der Bundesgerichtshof hat die Rechte von Verbrauchern bei Online-Kündigungen gestärkt. Die Richter entschieden, dass auf der Bestätigungsseite nach dem Klick auf den Kündigungsbutton keine Hinweise auf Alternativen, wie etwa eine Vertragspause, erscheinen dürfen. Nach Auffassung des Gerichts darf die Bestätigungsseite ausschließlich der Abgabe der Kündigung dienen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz. Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi. Akşam saatlerinde de devam etti.
5: Evet, dün akşam saatlerinde ve özellikle gece geç saatlerde devam eden etkinlikler vardı ki bu etkinliklerde 15 Temmuz'da hayatını kaybedenler anıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir mesajı vardı. FETÖ'nün gardı inmiş, umudu tükenmiş olsa da bu sinsi şebekeyle mücadelede rehavete kapılma lüksüne sahip değiliz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan.
4: Güçlü Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel yeni parti konusunda dün önemli açıklamalarda bulundu. Hatta isim ve tarih de paylaştı.
5: Evet, aslında şöyle söyleyebiliriz. Özgür Özel daha önceden telaffuz edilen tarihler vardı. Mesela 20 Temmuz gibi, 21 Temmuz gibi. Buna net bir şey söylemedi ama Temmuz ayının sonları Ağustos ayının başlarında belirginleşmiş olur, başvurular yapılır dedi. Aynı zamanda isim belirginleşmeye yeni ortaya çıkmaya başladı. Logo da çalışılıyor dedi. Yeni parti diyelim şimdilik dedi. Tabii adı yeni parti mi olacak diye konuşulmaya başlandı.
4: Son günlerde Türkiye'de konuşulan konu Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklamalar gerçekleşti. Güçlü, son gelişmelere bakalım.
5: Evet, savcılık sorguları da tamamlandı ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 19 kişi vardı. Haluk Levent ve avukat Ece Güner'in de aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklandı.
4: Güçlü, sabah saatlerinde ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir dalga operasyonu yapıldı ve çok sayıda gözaltı var.
5: Evet, toplamda 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bilgisi paylaşıldı ki içlerinde şarkıcı İlyas Yalçıntaş da bulunuyor. Aynı zamanda medyapımın sahibi Fatih Aksoy da yer alıyor. Model İrem Haznedar da yer alıyor. Toplamda 25 kişi gözaltına alındı.
4: Ve Güçlü, son olarak spor gündemine bir bakalım. Süper Lig'de mücadele edecek takımların artık yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Öne çıkan bazı kısa transfer gelişmelere bakalım.
5: Evet, bir yandan hazırlıklar devam ediyor senin de ifade ettiğin gibi. Galatasaray transferini dün resmen açıkladı. Leslie Ugachukwu Galatasaray'a transfer oldu. Aynı zamanda Icardi ile ayrılık da açıklandı Galatasaray tarafından. Beşiktaş ise çok merakla beklemiş olduğu transferini gerçekleştirdi. Kadrosuna Leandro Trossard'ı kattı ve sözleşmenin ayrıntılarını da duyurdu. Ve Fenerbahçe'de yeni transferi Mason Greenwood'un İstanbul'a bugün geleceğini duyurdu.
4: Güçlü çok teşekkürler.

için, Guten Morgen daha doğrusu yeni kalkanlar için, gece vardiyasından gelip de sabah sabah kalkanlar Guten Morgen bu sesle be böyle. Sabahın köründe diyeceksin sizin için neticede sabahın körü arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Havamız şu sıralar gayet iyi, hava sıcaklıkları yine yükseldi. Oh gel keyfim gel. Bugün ne yapacağız? Estetikten bahsedeceğiz arkadaşlar. Estetik olan arkadaşlarımız. Nasıl? Durum nasıl? Ben burnumu yaptırdım. Daha doğrusu burnumu organ bağışı olarak verdim. Yani 4 kişilik bir burun vardı bende. Ay ne komik. Sonra baktı. Bana doktor dedi ki, bakın şimdi sakın burada işte ayrımcılık, ırkçılık, mırkçılık falan demeyin arkadaşlar. Doktor bana dedi ki, Hakan sende Kürt burnu var dedi. İlk defa orada Kürt burnunu ben böyle bastım, das dedim ya Kürt, yani Laz burnunu anlıyoruz falan, Kürt burnu nedir dedim. Zor olur senin burnun dedi. Allah Allah dedim, hiç bilmediğim şey. Nitekim de pek de iyi olmadı ama yani bir öncekinden çok daha iyi oldu. Eskiden 3 burun vardı, şimdi en azından 1,5 burun var. Zor. Böyle estetikte kendini düzeltemeyen veya daha böyle kötü bir hale getiren doktorunuz, arkadaş tavsiyesi üzerine gitmiş olduğunuz herhangi bir hastane var mı? Yaşadıklarınız ve şahit olduklarınızı bugün paylaşacağız. Nerede? Rengarenk programında. Haydi bakalım. Anlasın. Dökün her şeyinizi. Şunu yaptım, kulaklarımı yaptırdım, yok işte göğsümü yaptırdım, yok Hakan çenemi yaptırdım falan, buna benzedim, aynen Frankenstein'e benzedim. Bu gibi şeyler gel.

dinlemeye Japan FM'desiniz. 11.11 oldu saatlerimiz. Nilüfer'den dinledik. Kim arar seni, kim arar diyor. Biz arıyoruz arkadaşlar. Sizler de bizleri arayabilirsiniz. Var mı estetik kurbanı olan veya estetikten sonra çok güzel oldum ben be Hakan deyip hava atmak isteyenler fotoğraflarınızı gönderin. Foya o da nahya. O da değil yani. Foya onç nahya. Bunların ikisini gönderin. Ben burada sizin notunuzu vereyim. Evde kalıp kalmayacağınıza dair bir garanti. Ve bir dinleyicim. Selam DJ Hakan. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Ve şu anda yazıyor. Aa, vazgeçti. Ne oldu? Bir öpücük gönderdi. Bir de gülüş gönderdi. Bu kadar mıydı? Tamam. Günaydınlar. Bir diğer arkadaşımız. Bakalım dinleyicimiz ne diyor? Günaydın Hakan'ım. İyi yayınlar dilerim. Datça'dan selamlar Bora. Oo, Bora'ya bakar mısın? Tam böyle plajda uzanmış koca eşek gibi. Ya bu arada uzanan eşek görmedim ben, hep öyle derler ama neyse. Bora, dunum ismi hinlik yansını. Bir de kahvaltısı. Oo, ne güzel, kahvaltıya bakar mısın? Neler var bakayım? Ne de sahih libanicht. Afiyet bal şeker olsun. İyi tatiller diliyorum. Datça'dan da bizi dinliyorsun ya. Helalin var. Senin şu burnuna bir bakayım. Sanki estetik lazımmış gibi. Yo, aslında ne? Das geht. Doch, das geht. Yani sana burun ameliyatı gerekmiyor. Boracığım, tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar, burada konumuz estetik. Estetik kurbanı olanlar veyahut da estetik hakkında görüşleri olan. Ya önceden böyleydi, sonradan böyle, önceden daha iyiydi. Kocasıyla, karısıyla, sevgilisi, nişanlı hiç fark etmez. Yazın bana, burada birbirimizi sallayalım. Aynı zamanda onların dedikodularını yapalım. Haydi bakalım. Estetiksiz güzel bir yakışıklı sanatçımıza ilerliyoruz. Murat Boz,

0: Metropol FM, Rhein-Main Özel.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Hasörk. Rheinland-Pfalz'te bugün 3 başlık öne çıkıyor. Kimya Sanayi Birliği Frankfurt'ta sektörün ilk yarı plançosunu açıklayacak. Birlik devlet desteklerine rağmen kalıcı ekonomik toparlanma görmediğini bildiriyor. Mainz Lerchenberg'te ise saat 10.30'da ücretsiz akıllı telefon buluşması düzenlenecek. Etkinlikte yaşlılar ve dijital dünyaya yeni başlayanlar uygulamalar ve internet kullanımı hakkında bilgi alabilecek. Kaiserslautern'da eyalet mahkemesinde ise 19 yaşındaki bir sanığın yargılanmasına devam edilecek. Sanık bıçaklı saldırıyla suçlanıyor.
0: Metropol FM'de Rhein-Main özeli dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yokabinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinize baştan yaratıyoruz. Kampanya

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
2: DJ Hakan'la Rengarenk.
3: Hanımlar, beyler, şimdi biraz aynaya bakma zamanı diyorum. Çünkü artık teknoloji öyle bir noktaya geldi ki bazı insanlar eski fotoğrafını görünce bu kim ya diyebiliyor, değil mi? Burun desen var, kulak desen var, dudak, çene, göğüs, artık teknoloji öyle bir noktaya geldi ki bazı insanlar eski fotoğrafını görünce harbiden bu ben miydim falan dediğiniz mutlaka olay oluyor. Evet, estetikten sonra hatta annen seni tanımadı mı? Eşin yanlış kişi.

şey almaya geldim mi dedi. Ya da bunun ameliyatından sonra gözün yüzünde emanet gibi mi durdu? Bari bazıları dudak yaptırıyor. Ondan sonra dudak yaptırdın diye çorbayı pipetle mi içtin yoksa? Ya öyle bir modeller de var. Kulak operasından sonra tabii ki güneş gözlüğünü takacak yer mi bulamadım. Bir de öyle bir olay var. Benim kulaklarımla bir arkadaşım var Monika diye. Sürekli sen kulaklarını mı yaptırdın? Yo neden? Senin kulakların hiç görünmüyor arkan dedi. Yapıştırılmış. Resmen yapıştırılmışsın. Ya, o dedikten sonra ben baktım. Ulan öyle mi dedim yoksa? Ya ulanı da dedim. Baktım ne resmen yapmazdı bu. Ama işte, Allah kulaktan vermiş bir şey yapmış. Almış benim buruna vermişti. Allah'tan 1,5 burundan kurtuldum. Siz nereden kurtuldunuz mu? Nereden kurtuldunuz diye. Hüsne Berlin'e yazmış. Hakan benim bir arkadaşım Türkiye'de bir göğüs ameliyatı oldu. Çok kötü. Neredeyse ameliyat masasında kalıyordu diyor. Allah korusun ben böyle görünce korktum. Vazgeçtim bir şey yaptırmaktan. Bundan 2 sene önce de kaş yaptırdım. Biri havada biri aşağıda diyor. Oo, böyle sert bakıyor yani. Anlaşılan öyle. Zo. Günaydınlar Hakan diyor. Kardeşim şaka bir yana uzun yatan gerçekten bir eşek var mı? Bak ne konu yine arkadaş konu dağıtmakta birebirsiniz. Vallahi billahi. Biraz önce eşek gibi uzanmış dedim ama gerçekten bir de fotoğrafını göndermiş. Uzun bir şekilde uzanmış bir eşeğin bakar mısın gerçekten böyle varmış diyor. Madem konumuz estetik arkadaşlar o zaman çok eskilere gideceğiz. Daha eskilere 60'lı senelere. 60'lı mı? Geliyor. Erol Büyükburç geliyor. Bir başka sevgiliyi sevemem diyor. Dudaktan bahsediyor, gözlerden bahsediyor. Evet, konumuza uygun bir parça. Hadi bakalım, bir başka sevgiliyi sevemem. Mikrofona ben Nişi Hakan. Keyfiniz bol olsun.

0: ben de seni Niğdekasıl'dan dinliyorum diyor Ayçip. Teşekkür ederiz Ayçip. Bir şimdi konumuza geçiyoruz. Estetik arkadaşlar. Estetik öncesi sonrası fotoğraflarınız varsa gönderebilirsiniz.
1: Sıkıyor değil mi?
0: Vallahi sizi rezil rüsva ederim bak hiç. Önceden de söyleyeyim. Selam DJ Hakan, ben Ezo. Sizin estetik diye bahsettiğiniz olay günümüzün korkunç bir hastalığı aslında diyor. İnsanlar bir işlem yaptırdıktan sonra acayip bir ego sahibi oluyor. Aslında doğru haklı. Daha önce bildiğimiz Pakize ya da Ayşe kendini Şakir'e falan zannedip. Şimdi burada Ayşe'lerle şeylere, Pakize'lere biraz haksızlık mı oldu? Hamdolsun 50 yaşındayım, hiç ihtiyaç hissetmedim, hiç de düşünmedim. Bu yaştan sonra da düşünme zaten. Alan almış, satan satmış. Nihai gönderdi bize. Şimdi bu işin espri tarafı diyeceğim ama değil espri. Yok öyle acımasyon. Selam Hakan. Kele ilaç bulundu mu? Bu da esteğe geçiyor ya diyor. Ya ben size bir şey söyleyeyim. Böyle şeyler var. Yani biliyorsunuz saç ekim yerleri var işte, hastaneler, orası burası klinikler. Bana o kadar çok teklif geldi ki Hakan, gözünü seveyim sana saç ekelim dediler. Yapabileceğimiz en iyi reklam olur dedi. Ben de arkadaş yok istemiyorum ben dedim. Tamam, böyle çok rahatım. Sabah kalktığım zaman ne saç tarama ne bir şey, hiçbir şey yok. Yani kaç kişi geldi? Yani tabii bir de şey farkı var. Vereceğin ücrete bağlı. Yani öyle bedavadan falan saç ekmeyin. Üzerine para da vermen lazım. O zaman olur. Ve şimdi estetiği, hiçbir estetiği olmayan bir sanatçımız öyle diyor. Kendisinin yalancısıyım ben. Şımarık Aldı şarkısıyla Derya Ulu. Haydi bakalım. En hareketli, en güzel parçalarımızdan bir tanesi. Yepyeni şarkılardan bir tanesi. Rengarenk'tesiniz. Bugün durmak yok.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Metropol FM Aktüel Koblenz.
2: Değerli dinleyenler, Trier'de Petrisberg bölgesinde 22 yaşındaki bir kişi sokakta bıçaklı saldırıya uğradı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen genç olay yerinde hayatını kaybetti. Polis saldırıyla bağlantılı olduğu bildirilen 22 yaşındaki bir şüpheliyi kısa süre sonra gözaltına aldı. Berlinale'den sonraki en büyük film festivali Alman Filmleri Festivali 19 Ağustos'ta Ludwigshafen'daki Parkinsel'de başlıyor değerli dinleyenler. Festivalde komediden sanat sinemasına 74 film gösterilecek. Açılışı Uwe Ochsenknecht'in başrolündeki Plötzlich Schwiegervater yapacak. FC Mannheim Türkspor 18 Temmuz Cumartesi günü kupa mücadelesine çıkıyor. İlk turda Verbandsliga ekibi ASV Eppelheim ile karşılaşacak olan Mannheim temsilcisi rakibini saat 17'de Gartenschauweg 24 adresinde kendi sahasında ağırlayacak. Rheinland-Pfalz'te kamyon şoförleri yetersiz park alanı, güvenlik sorunları ve kötü durumdaki dinlenme tesisleri nedeniyle zor koşullarda çalışıyor. Boş park yerleri bulmak güçleşirken hırsızlık vakaları da kamyon şoförlerini rahatsız ediyor. Değerli dinleyenler, su hayattır. Suyu korumak hayatı korumaktır. Alman Şehirler Birliği suyun daha bilinçli kullanılması çağrısında bulundu. Birliğin genel müdürünün açıklamasına göre son yıllardaki sıcak yazlar Almanya'da suyun bölgesel olarak azalabileceğini gösterdi. Bu yılki sıcaklık rekorları nedeniyle durumun daha da ciddi olduğu belirtildi. Sanayi, ticaret ve tarım için ortak su kullanım ücretleri önerildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün Almanya'ya geliyor. Macron, Köln yakınlarındaki Benzberg Sarayı'nda Başbakan Friedrich Merz ile Cuma günkü hükümetler arası toplantının hazırlıklarını görüşecek. Cuma günü ayrıca Norveç Hava Üssü'nde Savunma ve Güvenlik Konseyi toplanacak. Havamıza bakacak olursak bugün özellikle Almanya'nın güneyinde şiddetli yağış, dolu ve fırtına beklendiğini söyleyebiliriz. Öğleden sonra 1 saatte metrekareye 30 litre yağmur, 3 santimetrelik dolu taneleri ve saatte 100 kilometreye ulaşan rüzgar da öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise hafif gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Hava nasıl olursa olsun sizin havanız güzel olsun efendim. Sağlıcakla kalın.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
3: Ve konumuz arkadaşlar estetik. Öncesi sonrası bir fotoğrafınız var mı? Sıkıyorsa gönderin bana derim ve... Bana bakayım. Burcu Hanım göndermiş. Selam Hakan, süpersin ya, iyi yayınlar. Burnumu yaptırdım 5 sene önce. Öncesi ve sonrasını gönderiyorum. Burcu diyor... Bayağı bir değişmiş. Burun daha büyük olmuş gibi ama. Bir saniye. Tamam. Yaklaştırınca tamam. Okey. Süpersin ya. İki ayrı insan gibi. Vallahi billahi. Wahnsinn. Şimdi evli olanlara sesleniyorum burada. Eşiniz 5 sene bu burunla gezir. 5 sene sonra da başka burunla gezdiği zaman her 5 senede ayrı bir partner almış oluyorsunuz. Sadece kendinize de eşinize de iyilik yapıyorsunuz. Ya bunu yapılması şart değil tabii ki. Evet, estetik hakkında başınızdan geçen neler var dedim ve telefonda bir dinleyicim var. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
4: Merhabalar, ben Düz Fırat Taktici Ahmet.
3: Ahmet Bey hoş geldiniz. Arka, sizi dinliyoruz.
4: Hoş gördük. Ben aşağı yukarı bu estetiğin Türkiye'de yeni parladığı dönemlerde saç ekimi falan. O zaman benim de saçın üstü biraz açıldı. Dedim bir de ben yaptırmaya veya sormaya gideyim. Neyse, doktorun veya hastanın ismini vermeyin. Vardı. Bana dedi böyle böyle işte şu işlemleri yapacağız. Ben de merak ettim. Bu saçı dedim nereden alıp nereye ekiyoruz dedim. Dedi ensenden alıp dedi kafana ekeceğiz. Dedim o zaman ensem kel olur dedim. Allah Allah dedi, ya dedi o zaman dedi kıçımdan alalım. Dedim o da olmaz.
3: O kadar var mı orada?
4: Onun modelde aynı benim modelden kafası. Dedim madem sen bu işi biliyorsun, önce kendine yap. Sonra dedim fotoğrafını at, beğenirsem aynısını ben yaptırırım dedim. Eyvallah dedim, gittim.
3: Böyle kaldı.
4: Böyle de kaldı, memnunum. Yarı kel, yarısı arkası kapalı, öne açık. Bir de ufak bir uyarım olacak. Bugün son günüm, yarın Türkiye'ye yola çıkacağım. Ve bütün izleyecek arkadaşlar şu uyarı yapmak istiyorum. Sırbistan'a girişte lütfen polisler insanları provoke yapıyor. O arada moralini bozuyorlar. Ve bir herhangi bir insanın Avrupa titini çalıyorlar. Bu benim başıma geldi. Çok uğraştım konsolosluk falan. Lütfen dikkat edin, izine gidin. İyi yolculuklar. Hakan'ım sana da hayırlı yayınlar.
3: Teşekkür
4: İyi
3: ederim. Sağ olasın. Evet arkadaşlar, ve şimdi başka estetik hikayelerimiz var mı bakıyorum. Hakan kardeş, ben de sağ gözüme estetik yaptırmak istiyorum ancak sorunun içerisinden göz elmacığından kaynaklandığından söyledi diyor. Maalesef no go deniliyor. Ben de kesemizden kurtardık dedim. Artık rahatsız etme, selamlar. Hayri Mannheim'den. Başınızdan geçen başka hikayeleriniz var mı arkadaşlar? Bana yazın estetik hakkında şimdi. Madem güzellikten bahsediyoruz, estetikten, bir güzellik yapıyor Murat Dalkılıç.

0: Biraz önce ne demiştim? Uzanmış eşek gibi yatıyor falan dedim ama uzanmış eşek de ben hiç görmedim ki dedim demez olaydın. Sürekli bana uzanmış eşekler fotoğrafları gönderiyorsunuz. Sağ olun, var olun. Şimdi dinleyicilerim bana benzemeye başladı yavaş yavaş. Sakın, sakın. Yani bu köye bir deli yeter arkadaşlar. Sakın bana ayak falan uydurayım demeyin, Allah korusun. Bunun geri dönüşü de yoktur zaten. Evet, selam Hakan Bey. Vallahi Rabbimin verdiği güzellik bana yeterli diyorum. Fazlasına gerek duymuyorum. Benim güzelliğim sıhhatim diyor. Berlin'den Ayşe Hanım. Wow. Çok güzel söylemiş, şiir gibi vallahi. Böyle çok da güzel bir fotoğrafını göndermiş kendisine. Gayet de özgüvenli. Mundaba. Mundaba. Size hübsch aus. So. Diğer dinleyicim. Boş ver, biz hep sizinleyiz, ne olur ise olsun. Bu mesajlarınıza bayılıyorum, bilhassa böyle mesajlara. So. Arkadaşlar bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. İsmail Akkuş 13 satır yazmış. Arkadaşlar biz 15'ten aşağısını kabul etmiyoruz. Biraz daha uzatman lazım. Lütfen kısa tutun. Biraz kısa. Anlatacağınız bir şey varsa da canlı telefon bağlantısı yapabiliriz. Şimdi kısa bir reklam aramız olacak. Ondan sonra Curcuna devam ediyor.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
2: Muzo yazmış. 3 Temmuz 2026 tarihinde internet üzerinden Osmanlı Rent-A-Car isimli firmadan araç kiralamak istedim. Samsun'dan araç kiralayacağım. Siteye başvuru yaptıktan yaklaşık 5 dakika sonra beni Garanta'dan aradığını söyleyen bir kişi her şeyi çok profesyonel bir şekilde anlattı ve bana bir sözleşme gönderip imza attırdı. Benden 24 bin lira yatırmamı istedi. Ben de bu tutarı gönderdim diyor. Ödemeden hemen sonra bu işte bir terslik olabileceğini düşünerek vazgeçmek istediğimi söyledim. Bunun üzerine imza attığım sözleşmede 250 bin TL cayma bedeli olduğunu, vazgeçersem hakkımda dava açacaklarını söylediler. Daha sonra bu kez sigortadan aradığını iddia eden biri Türkiye'den arayıp benden 45 bin TL daha talep etti diyor. Bu noktada durumun tamamen şüpheli olduğuna emin oldum diyor dinleyicimiz. Abi sen kiralık arabayı falan boş ver. Elimde çok iyi iş yapan bir köprü var. İlgilenir misin?
1: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege.

zamanı, bugünün konusu estetik. Evet, burun desen var demiştik, kulak desen o da var, dudak, çene, göğüs, her şey var. Ama artık teknoloji öyle bir noktaya geldi ki bazı insanlar eski fotoğraflarını görünce bu kim ya, bu ben miydim falan mutlaka dediğiniz oluyordu arkadaşlar. Evet, estetik ile ilgili herhangi yaşamış olduğunuz başınızdan geçen hikayeler veyahut da böyle tanıklık etmiş olduğunuz herhangi bir hikayeniz var mı? Berlin'den Makbule yazıyor. Burnumu yaptırdım, eve geldim, babam kapıyı açtı, kızım evde yok deyip kapıyı kapattı diyor. Hamburg'dan Murat. Eşim dudak dolgusu yaptırdı. İlk gün öpmeye korktum, patlar şimdi diye. 3 gün uzaktan sevgimi gösterdim diyor. Köln'den Serkan yazıyor. Arkadaş burun ameliyatından çıktı, telefondaki Face ID çalışmadı diyor. Kendi telefonu bile sen kimsin dedi. Zor. Hikayemiz güzel. Gelen başka mesajlarımız da var. Onlara da biraz sonra yer vereceğim ama şimdi... Oy, bir şarkı çalacağım size. Acayip güzel. Kafayı yiyeceksiniz. Abimiz lambaya püfte diyor. Metropol FM'de rengarenk programında keyfini

0: heyecan dorukta ama bu keyfin yanında bir şey eksik.
1: Taptaze meray kuru yemişler şimdi yepyeni paketlerinde. Fıstık, çekirdek, karışık lezzetler, Dünya Kupası boyunca maç keyfinin en çıtır hali merayda. Meray kuru yemiş, yeni paket, aynı lezzet. Aman dikkat, tek tek yiyiniz.

Yarkan arkadaşlar ve pazar günü, evet pazar günü dünya şampiyonası, daha doğrusu futbolda dünya şampiyonu belli olacak. Argentinian gegen Spanien. Burada kupayı ve iPhone 17'yi kim kazanacak? Yapmanız gereken tek şey arkadaşlar, Instagram adresimize giriyorsunuz, Metropol FM'e, oradan böyle daha kocaman kocaman böyle bir paylaşım var. Skor kralı diye. Skor tahmin ediyorsunuz ve burada tahmininiz doğru çıkarsa yapılacak bir çekilişte size iPhone 17 kazandırıyoruz arkadaşlar. Bu sizin olabilir. Dediğim gibi burada şimdi mesaj olarak değil, tamam mı? Instagram adresimizde giriyorsunuz Metropol FM. Ondan sonra skor tahmini yazıyor orada. Hem Arjantin bayrağını görüyorsunuz hem de İspanya bayrağı. Onun altına isminizi yazmanıza gerek yok. Sadece skorda atıyorum 2-1, 3-1, 5-0, 7-0 artık aklınıza ne giriyorsa onu yazıyorsunuz. Ondan sonra doğru bilecek olursanız sonra das kommt alles in einem Topf. Sonra karıştırılıyor, karıştırılıyor, karıştırılıyor. iPhone 17 sizlerin oluyor. Ya işte bu kadar. Hadi bakalım. Ümit Zayın, Hicran adlı şarkısını hep kendisi seslendirmiş şimdiye kadar. Yanıma birisini daha alayım, beraber seslendirelim dedi. Ve o güçlü sesiyle, güçlü yorumuyla Koray Avcı'yı uygun görmüş. Ve ikisi baş başa vermişler bu şahesere. Yıldızlar eklemişler. Koray Avcı ve Ümit Sayan. Hicran.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün İspanya'nın kalesinde sadece bir file bekçisi değil, adeta görünmez bir duvar var. Unai Simon. Sessizliğiyle konuşan, kurtarışlarıyla tarih yazan bir kaleci. Onun hikayesi parlamaktan çok güven vermenin hikayesi. Bask bölgesinin mütevazı kenti Murgia'da başlayan yolculuğu Athletic Bilbao'nun altyapısından geçti. Genç yaş kategorilerinde İspanya formasını giydi, olimpiyat madalyası kazandı ve A milli takıma yükseldi. En büyük şansı Simon'u genç milli takımlardan bu yana yakından takip eden Luis de la Fuente ile yeniden buluşması oldu. Bu güven bugün Dünya Kupası sahnesinde meyvesini veriyor. 2024 Avrupa Şampiyonası'nı kazanan kadronun en önemli isimlerinden biri olan Unai Simon, şimdi de 2026 Dünya Kupası'nda adını futbol tarihine yazdırdı. Kalesini tam 560 dakika boyunca gole kapatarak Dünya Kupaları tarihinin en uzun gol yememe serisinin sahibi oldu. Böylece 1990'dan bu yana kırılamayan İtalyan kaleci Walter Zenga'nın rekorunu geride bıraktı. İspanya'nın başarısından söz edilirken hücumcular kadar onun adı da anılmalı artık. Çünkü bazen bir takımın en büyük kahramanı gol atan değil, gole izin vermeyen olur. Unai Simon tam da öyle bir isim. Şimdiden İspanyol futbolunun unutulmaz kalecileri arasındaki yerini aldı.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran milli takımlara başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.
2: Ve konumuz estetik arkadaşlar. Dediğimiz gibi burun var, kulak var, çene var, göğüs var. Dediğim gibi artık teknoloji öyle bir noktaya geldi ki bazı insanlar eski fotoğrafını görünce bu kim ya diyebiliyor, değil mi? Sizin yaptırmış olduğunuz herhangi bir estetik var mı? Veyahut da herhangi bir şahit olmuş olduğunuz komik bir olay oldu mu? Başınızdan geçti mi? Burada bir dinleyicim. Vallahi şu estetik işini artık bir dur desinler, dışarı çıkıyorum herkes aynı diyor. Aynı burun, aynı dudak, aynı çene, aynı yüz. Bir ara acaba aynı kişiyi farklı kıyafetlerle mi görüyorum diye de düşünüyorum diyor. Sağlık dışında yapılan abartılı estetikler bana hiç güzel gelmiyor diyor. Ben kendimi çok seviyorum, kendimle gurur duyuyorum ama dışarı çıkınca onların arasında kendimi sanki yanlışlıkla dünyaya inmiş bir uzaylı gibi hissediyorum. Yine de olsun en azından yüz tanıma sistemi benle hala başkasıyla karıştırmıyor diyor. İsmini de yazma. Tamam mı? Okumayacağım bundan sonra isimlerinizi yazmadığınız sürece. Yoksa oraya gir, yukarı çık, tekrar scroll yap falan. Bu beni yoruyor arkadaşlar. Bir dinleyicim, başka bir dinleyicim diyor ki estetik ameliyatlarım. Bademciklerimi aldırdım. Apandis de aldırdım. Gebeyen mutlaka rahimi aldırdım diyor. Hafifledim, imza kurt kızı diyor. Düzenli spor yapıyorum diyor. Wow. Estetik mi? Bayağı bir modifiye yapmışsın sen kendini. Hafifletmişsin kendini. Başka bir dinleyicim ise bu wow. Bir fotoğraf göndermiş. Before, after diye. Arkadaşlar şimdi before fotoğrafında şöyle bakıyorum. Genç. Bir yıl saçları var. Şimdiki hali tabii ki haliyle yaşlanmış ve saçları yok. Estetikten bahsediyoruz ama bu saçlarını mı aldırdı? Hani ne anlama geliyor bunu? Ameliyattan öncesi ve ameliyattan sonrası. 40 yıl öncesi, 40 yıl sonrası değil. Mesajlarınızı bekliyorum. Kısa bir haberlerden sonra hemen tekrardan sizlerle birlikteyiz. Sakinleri dinliyoruz şimdi. Kış güneşi diyor. Metropol efendim.

Metropol FM'desiniz arkadaşlar ve mesajlar gelmeye başladı bile. Siz de anlatın bakalım, estetik sonrası yaşadığınız en komik, en unutulmaz olay neydi? Kendinizin, eşinizin, arkadaşınızın, hiç fark etmez. Mesaj atın ya da canlı yayına bağlanın. Bugün biraz gülelim, biraz şaşıralım, biraz da birbirimizle dalga geçelim. Evet, dalga geçelim. Ben yaptırmıştım. Burnumu yaptırmıştım dediğim biraz önce. Onu bilmiyor. Sende Doktor Kürt burnu vardı. Ya, o ne anlama geliyor onu bilmiyorum. Bilenleriniz var mı arkadaşlar? Ben daha çok organ bağışı dedim. O kadar burun vardı ki. Yani ben, Sezen Aksu diyor ki ben küçükken yürüyen bir dudakmışım. Ben de yürüyen bir burundum. Şimdi öncesi sonrası. Şimdi benim Instagram sayfama girerseniz DJ Hakan Berlin. Oradaki resimleri aşağıya doğru scroll yaparsınız. Yani aşağı doğru ittirirseniz oradaki burnumu görebilirsiniz ve şimdiki burnumu görebilirsiniz. Bakın, yani 3 kilodan 1,5 kiloya düştü. Hangi mi diyor? DJ Hakan Berlin arkadaşlar. Instagram adresim yazıyor burada. Eyvah, birisi hesap soracak benden. Hello Hakan, ben Asude Hamburg'dan diyor. Böyle istedikli insanlar yüzüne bazen kendimden şüphe ediyorum ama sonra da Allah'ın hepimizi ne kadar güzel yarattığı ve herkesin kendine has ayrı bir güzelliği olduğu aklıma geliyor. Bunu genelde çirkinler söylüyor. Bence kimsenin ihtiyacı yok, sağlık sebeplerden dolayı olmadığı sürece Kürt burnun olsa bile değil. Şimdi bir de şey var biliyor musunuz? Ya çok estetik duruyorsun. Ya pardon, estetik diyorum. Çok karizmatik duruyorsun. Karizmatik arkadaşlar çirkinin daha kibarcası. Ya kimse kalkıp da bana bir şey anlatmasın. Tamam mı? Anlaştık. Şimdi size bir parça çalacağım. Diyeceksiniz ki helalim var Hakan. Yalan değil. Gelsin mi? Gelsin. 5, 4, 3, 2, 1 start. Hoppa. Nasıl ama? Haklıymışsın değil mi? Gelsin Esther abim. Rengarenktesiniz. Erkin Koray. Babamızla ilerliyoruz. Mikrofona ben DJ Hakan.

harika bir şarkı. Yine eskilere gittik ve kulüplerde, diskoteklerde çok çalınan şarkılardan bir tanesiydi. Erkin Koray, babamız seslendirdi bunu, Ester abim dedi Metropol FM'de. Evet, ve gelen mesajlar var arkadaşlar. Eşim estetikten çıktı, kayınvalidem bana dönüp kızım çok güzel olmuş, şimdi sen de biraz bakım yaptır dedi. Durduk yere bana masraf çıktı diyor. Nürnberg'den Fatma. Arkadaşım estetikten sonra okul arkadaşıyla buluştu. 5 dakika boyunca herkes birbirine sen kimin arkadaşıydın diye falan birbirlerine soruyorlar. Burada Nebahat yazmış, estetiği geçtim, makyaja bile gerek duymuyorum. O kadar mı kötü? Yani bakıyorum da WhatsApp'ta fotoğrafı bile yok ki, anlıyorum ben. Tamam. Yapacak bir şey yok. Beterin beteri var diye, bu en güzel. Best de çıkış yolu budur arkadaşlar. Beterin beteri vardır diyerekten her şeyin üstesinden gelebilirsiniz. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Ondan sonra sizlerle birlikteyiz.

Evet ve bugünkü yayının özeti, daha doğrusu konumuzun özeti şu arkadaşlar. Estetik yaptırmak kolay, tamam, ama sonrasında annenize olsun, face ID'nizde olsun, komşuya ve eski arkadaşlara kendinizi yeniden tanıtmak biraz zaman alabiliyor. O konuda hemfikiriz. Harika mesajlar gönderdiniz. Sayenizde de bol bol güldük, eğlendik. Şimdi sırada rengarenk bir şarkımız var. Estetik değil ama moral garantili geliyor. Ve ben bu şarkının teaser'sını, yani ön sunumunu yapmayacağım. Size bir sürpriz olsa, yine eskilere doğru gideceğiz ama bomba bir giriş yapıyoruz. Haydi bakalım.

0: skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Fransa İngiltere maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.
2: Evet arkadaşlar ve gelen birçok mesaj var. Bu hafta sonu pazar gününkü oynanacak İspanya Arjantin final maçı için iPhone 17 kazanabilmemiz için ne yapacaksınız biliyor musunuz? DM'den yazmayacaksınız arkadaşlar. Instagram adresimize giriyorsunuz. Ondan sonra orada nachrichtenlere girmeyeceksiniz. Orada ilk önce skor tahmini var. O skor kralı var. O resimin altında tahminde bulunacaksınız. Anlaştık mı? Tamam, anlaştık. Zo. Şimdi daha doğrusu bu konuya şimdiki anlatacağım hikayeyi, yani hikaye değil de yarın işlemek istiyorum. Çünkü zamanımız biraz az kaldı. Eskilerde biliyorsunuz dedelerimiz, anneannelerimiz, teyzelerimiz, büyüklerimiz hep böyle söylemiş oldukları, sarf etmiş oldukları herhangi cümle veya da yapmamız gereken herhangi faaliyetler var değil mi? Ya şunu yap, mutlaka ayağına çorap giy. Ondan sonra ne bileyim terlikle, yani terliksiz çıkma, hasta olursun gibi böyle eskiden kalma emirler, laflar vardı, endişeler vardı. Bunlardan çoğu kalmadı değil mi? Şöyle düşünecek olursanız, yok artık ne bileyim çorap giy ayağına, mutlaka terlikle, terliksiz çıkma diyenleriniz yok herhalde. Hemen hemen bitti. Eski şey vardı bile eskiler. Ya atlet giydin mi? Atlet çok önemliydi değil mi? Atlet giydin mi? Atlet giydin mi oğlum? Ya don giydin mi diye soran yok. Don önemli değil. Atlet çok önemli arkadaşlar. Bunun gibi böyle gelenekler, göreneklerimiz vardı. Bunu da yarın işleyeceğiz. Şimdiden siz böyle hafızanızı tutun. Yarın bu konuyu işleyeceğiz. Bakalım eskilerden. Sürekli söyledik de şimdi unutulan o güzel ufacık emirler nelerdir? İbrahim Tatlıses, Tamam Aşkım.

0: Ya bu şarkının sonunda arkadaşlar ben sana hıyar mıyım demiyor da hıyar mıyım? Gerçekten bakın. Dinleyin şarkının sonu. Ben sana hıyar mıyım? Helen K'yi böyle birazcık K harfini mı mixliyor mu ne anlamadım. Neyse hepimiz anladık ama güzel bir şarkıydı. Şimdi biraz önce estetikten bahsetmiştik. Madem estetikten bahsettik yine estetiğe uyan bir şarkıyla ilerleyeceğiz. Hangi şarkı?
1: Aşkın ateşine dağlar.
0: Evet, anan seni benim için doğurmuş diyor. Ebru Yaşar, Ebru Yaşar yapan şarkılardan bir tanesi. 12.31 oldu saatlerimiz. Rengarenkte. Her şey kıpır kıpır. Her şey şeffaf, açık. Gizlimiz saklımız yok. En farklı, en güzel şarkılarımızda.

0: ki çalacağım sanatçının, daha doğrusu sanatçının derken böyle küfür edecek. Tövbe tövbe yarabbim. Bir hikayem var. Bilmiyorum radyoda anlatılır mı anlatılmaz mı? Ben artık o riski alıyorum, anlatıyorum arkadaşlar. Sanatçımız Yıldız Tilbe. Bundan seneler önce Yıldız Tilbe'nin konserini yapıyorum. O zamanlar Almanya'nın yine en soğuk aylarından, bir kış aylarından bir tanesiydi. Ya son 80-90 senenin en böyle dediğim gibi soğuk, her yer böyle karla kaplı falan, böyle çok soğuk bir zamanda ben Yıldız'ı otelden almaya gidiyorum. Ve şimdi gözünüzde canlanır, otelin önünde, ya bunu söylemem lazım, sakın ukalalık olarak algılamayın arkadaşlar, yani neyse o. Ben de kocaman modifiyeli bir tane Hummer vardı, Amerikan arabası, kocaman bir tane Hummer arabası vardı. Arabanın önünde bekliyorum Yıldız'ı, ama üzerinde yeşil Adidas eşofmanları var. Onun üzerinde yapay bir kürk mantom var. Bir de görgüsüzler gibi zolaryumdan çıkmamışım kapkara suratımla. Bir de kepim var. Hafiften de böyle sola doğru kaydırmışım kepiyi. Yani düşünün. Simsiyah modifiyeli bir Hummer. Hummer'ın önünde simsiyah bir tane adam. Üzerinde kürk manto var. Yeşil Adidas jogging kıyafetleriyle. Ve Yıldız çıktı. Yavaş yavaş geldi, şöyle beni bir süzdü. Ondan sonra bana ne dedi biliyor musunuz? Len Hakan, sen kime benziyorsun biliyor musun dedi. Kime benziyorum dedi. Vallahi 70'li senelerde Amerika'daki siyahi kadın tüccarlarına benziyorsun dedi.
1: Akarım sonsuza deli sel.
0: Yani kadın tüccarı demedi de biliyorsunuz ne demek istediğimi. Helal olsun sana, gir koluma dedim, girdi koluma. Ben kadın tüccarıysam niye koluma giriyorsun dedim. Baş ver, kim ne derse desin Hakan dedim. Böyle deli bir kadın işte bu. Yıldız Tilbe sana der mi?

Yıldız Silvi'nin en güzel şarkılarından bir tanesi Sana Değer Dili. Metropol FM'de Rengarenk'te 12.41 yaptık saatlerimizi. Rengarenk bir programla devam ediyoruz. Burada da sende de zevk varmış. Yani o nedir öyle? Yıldız ablamız haklı. Senin yaş kaç diyor? 80'ler falan dedin. Ya sen dinlemeyi de bilmiyorsun. Bu dinleyicim biraz da önceden ne demişti? SD'yi geçtim, makyaja bile gerek duymuyorum diyen dinleyicim diyor ki 80'ler falan dedi. Yıldız Silbe bana dedi ki 70'li senelerden ki siyahi o iş adamlarına benziyorsun. Anladın mı? Muss ich noch eine Gebrauchsanweisung, her böyle yaptığım esprinin ardından bu da kullanım kılavuzu arkadaşlar. Bu şöyle anlaşılmak üzere. Nebahat, mahvedeceğim seni. Zo, bir diğer dinleyicim de bakayım. Hakan abi, tombul tombul çalar mısın? Bu da uyuyor konuya. Ya geçti, konuyu bitirdik arkadaşlar. Tamam mı? Berlin'den İbrahim yazmış bir de. İbrahim. Ne adamsın Hakan ya, çok güldüm vallahi. Tabii ya, konu ben olunca, benimle dalga geçirilince gülersiniz ancak böyle. Ve şimdi aslında o kadar çok sanatçılarla, o kadar yaşamışlığım, yani yaşamış olduğum hareket, ya daha doğrusu yaşamış olduğum hikayeler var ki bunları anlatsam birçok arkadaşım diyor kitap falan yaz, ufak böyle kitap yaz diyor ama asarlar beni vallahi, asarlar. Aynen öyle. Ve şimdi hangi şarkı geliyor? Ya Ebru Gündeş, Çingenem diyor Metropol FM'de. Haydi!

dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Kitchen Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Kitchen Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

ile ilerledik arkadaşlar. Aynı zamanda bu remix versiyonu da Arem ve Arman'la birlikte yapmışlardı. Bu üçlünün bu güzel şarkısından sonra şimdiki çalacağım şarkı Fatih Erkoç'u çoğumuz bilir değil mi? Ama onun bir de kardeşi var. Daha doğrusu abisi mi yok, pardon, kardeşi, evet. Sinan Erkoç. Yani inan bu şarkıyı mutlaka hepiniz tanıyorsunuzdur ama bu şarkıyı Sinan Erkoç'un söylediğini bilmiyorsunuzdur. Fatih Erkoç'u herkes bilir. Türkiye'mizin en güzel, en güçlü seslerinden bir tanesi. En saygıdeğer sanatçılarımızdan bir tanesi. Dediğim gibi bu da kardeşi Sinan Erkoç. Bu şarkıyı çaldım, herkes göbek atar. Oh ne güzel derdi ama şarkının kimi söylediğini kimse bilmezdi. Ve Sinan Erkoç'un şimdi bu şarkısını çalıyorum. Siz de dinlerken diyeceksiniz ki... Aa, bunu o mu söylüyordu? Evet, o söylüyor. Sinan Erkoç, havam yerin.

0: oldu saatlerimiz arkadaşlar. Rengarenk programındasınız şimdi. Bizim bir aksiyonumuz var. Action, action. Evet, bu action içeriğinde neler var? Alo. Hoş geldin.
1: Hoş buldum Hakan.
0: Evet, şimdi Didem yanımda arkadaşlar. Burada üstüne basa basa Hakan'a anlatır gibi anlatıyorum.
1: Evet.
0: Anlamayan bazı dinleyicilerimiz var. Benim gibi, ben de anlamıyorum. Onun için böyle başıma vura vura, kafama vura, bu böyle böyle olacak, böyle olacak diyor Didem. Niye? Neden kafama vuruyorsun? Onu da açıklar mısın?
1: Açıklayayım, istersen sen açıkla. Ben seni destekleyeyim.
0: Tamam, öyle diyelim arkadaşlar. Biliyorsunuz bu pazar günü Dünya Şampiyonası'nda, futbol şampiyonası'nda İspanya ile Arjantin karşı karşıya geliyorlar. Ve bu akşam, daha doğrusu o akşam, pazar akşamı da Dünya Şampiyonu belli olacak. Şimdi bizim de burada Skor Kralı adı altında böyle yürüttüğümüz bir faaliyetimiz var. Instagram adresimizde. Instagram adresimizi tıklıyorsunuz. Ne çıkıyor orada? Metropol FM. Ondan sonra kocaman eşek kadar skor tahmini yazıyor orada. O resmin üzerine tıklıyorsunuz ve onun altında yorumlara yazıyorsunuz. Maç tahmini, skor tahmininde bulunuyorsunuz arkadaşlar. DM'den değil, nachricht olarak değil, mesaj olarak atmıyorsunuz. Sadece o fotoğrafın altına pazar akşamı oynanacak mücadelenin skorunu tahmin ediyorsunuz. Eğer doğru tahmin edecek olursanız da ne kazanıyoruz?
1: Meray Kuruyemiş'ten 100 euro değerinde kuruyemiş paketi. Evet. İstediğimiz milli takımın forması ve bir DAB radyo. Ama bununla da bitmiyor. 21 Temmuz'da yapacağımız çekilişli iPhone 17 kazanma şansınız var.
0: Vay be.
1: Ama en önemli şey şu Hakan.
0: Evet.
1: Skor tahminlerimizi Instagram sayfamızdaki tahmin postunun altına yazmamız lazım.
0: Bir daha söyler misin? Ben anlamadım.
1: Skor tahminimizi Instagram sayfamızdaki tahmin postunun altına yazacağız. Bir gönderimiz var orada. Mesela şöyle yazıyor. Skor kralı, maç skorunu bil, hediyeleri kazan. İşte ona tıklayıp onun altına yorum olarak yazacağız. Çok fazla DM'den mesaj geliyor skor tahmini. Maalesef onlar çekiliş dışı. Çoğu da doğru ama çekiliş dışı. Çok üzgünüz. O yüzden yorumlara yazmanızı rica ediyoruz.
0: Oldu mu? Afyon 17. Afyon mu dedim ben?
1: Afyon dedim.
0: iPhone 17'yi kazanmak için yorumlarınızı doğru yere yazın arkadaşlar.
1: Şu an yorum gelmeye başladı.
0: Aha.
1: Çok güzel bir geri dönüş.
0: Aferin.

Ve Rengarenk'in son parçasıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Göksel sesleniyor sizler için. Senden başka, senden başka, sizlerden başka kimseyi sevemeyiz biz. İyi ki varsınız. Biraz sonra Nordrhein-Westfalen'de Fuat arkadaşım sizlerle birlikte olacak. 15'ten itibaren ise Esra arkadaşımız sizlerle. Mikrofona ben Nici Hakan ve gününüz rengarenk olsun.

Thyssenkrupp Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Thyssenkrupp mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Thyssenkrupp Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Şufa deyince hepimizin aklına bazı şeyler gelir. Hoş ya da hoş olmayan. Şufa eski verileri neden hala saklıyor? Bugünkü konumuz bu. Almanya'da kredi çekmek, ev kiralamak ya da telefon sözleşmesi yapmak isteyenlerin karşısına sık sık aynı isim çıkıyor. Şufa. Peki normalde silinmiş olması gereken bazı bilgiler Şufa'nın başka sistemlerinde tutulmaya devam ediyorsa? NDR ve Süddeutsche Zeitung'un ortak araştırmasına göre Şufa milyonlarca tüketiciye ait eski kredi, borç, haciz ve özel iflas bilgilerini tarihi veriler adı altında veri tabanında saklamaya devam ediyor. Bunlar Şufa'nın standart sisteminden silinmiş kayıtlar. Yani tüketiciler ücretsiz veri dökümlerini istediğinde bu eski bilgileri göremiyor. Ancak araştırmaya göre kayıtlar şirketin başka bir sisteminde devamlı tutuluyor. Şufa bu uygulamanın yeni kredi puanlama sistemini test etmek için gerekli olduğunu ileri sürüyor. Şirkete göre eski veriler yeni sistemin geçmiş dönemlerde nasıl sonuç vereceğini kontrol etmek amacıyla kullanılıyor. Bazı test sonuçları bankalar, enerji şirketleri, çevrim içi mağazalar ve telekomünikasyon firmalarıyla da paylaşılabiliyor. Şufa bu paylaşımın yalnızca test ve kontrol amaçlı olduğunu ileri sürüyor. Veri koruma uzmanlarının ise bazı soruları var. Örneğin silinen bir bilgi ne kadar süre daha saklanabilir? Tüketicilerin bu konuda bilgilendirmesi gerekmiyor mu? Ayrıca bu eski verilerin gerçek bir kredi ya da sözleşme kararını etkileyip etkilemeyeceği nasıl denetlenebilir? Şufa, veri işlemlerinin yasalara uygun olduğunu savunuyor. Hessen Eyaleti Veri Koruma Dairesi de uygulamanın hukuki temelini 2025 yılından bu yana inceliyor. İnceleme henüz tamamlanmış değil. Şimdilik tartışmanın merkezinde basit ama önemli bir soru var. Bir bilgi silindiyse gerçekten silinmiş midir? Önemli konuları mercek altına almaya devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM'de Özel Dosya'yı dinlediniz.

Tatilde Metropol FM nerede olursanız olun sizinle. Sadece canlı yayınları değil, Türkçe pop'tan 90'lara, hip hop'tan nostaljik şarkılara, sevdiğiniz müzik tarzını Metropol FM streamleriyle 7/24 dinleyin. Almanya'dan, dünyadan ve bölgenizden en güncel haberlere tek tıkla ulaşın. Radyo, müzik ve gündem hepsi Metropol FM app'inde. Şimdi ücretsiz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Muzo yazmış. 3 Temmuz 2026 tarihinde internet üzerinden Osmanlı Rent-A-Car isimli firmadan araç kiralamak istedim. Samsun'dan araç kiralayacağım. Siteye başvuru yaptıktan yaklaşık 5 dakika sonra beni Garanta'dan aradığını söyleyen bir kişi ve her şeyi çok profesyonel bir şekilde anlattı ve bana bir sözleşme gönderip imza attırdı. Benden 24 bin lira yatırmamı istedi. Ben de bu tutarı gönderdim diyor. Ödemeden hemen sonra bu işte bir terslik olabileceğini düşünerek vazgeçmek istediğimi söyledim. Bunun üzerine imza attığım sözleşmede 250 bin TL cayma bedeli olduğunu, vazgeçersem hakkımda dava açacaklarını söylediler. Daha sonra bu kez sigortadan aradığını iddia eden biri Türkiye'den arayıp benden 45 bin TL daha talep etti diyor. Bu noktada durumun tamamen şüpheli olduğuna emin oldum diyor dinleyicimiz. Abi sen kiralık arabayı falan boş ver. Elimde çok iyi iş yapan bir köprü var. İlgilenir misin?
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: yalanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Maç başladı. Heyecan dorukta. Ama bu keyfin yanında bir şey eksik.
2: Taptaze Meray kuru yemişler. Şimdi yepyeni paketlerinde. Fıstık, çekirdek, karışık lezzetler. Dünya Kupası boyunca maç keyfinin en çıtır hali Meray'da. Meray kuru yemiş. Yeni paket, aynı lezzet. Aman dikkat, tek tek yiyiniz.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Zoe Tassovali. Die Spritpreise bei uns in Deutschland ziehen wegen der verschärften Spannungen im Nahen Osten weiter kräftig an. Nach Angaben des ADAC kostet ein Liter Diesel inzwischen im Schnitt gut 2,13 Euro, fast 19 Cent mehr als noch vor 10 Tagen. Damit ist Diesel sogar teurer als Super E10. Auch Benzin hat deutlich angezogen. Der ADAC rät deshalb, wer tanken muss, fährt am besten am späten Vormittag zur Zapfsäule. Wer seinen Fitnessstudio-Vertrag online kündigt, soll dabei nicht erst durch andere Angebote gelotst werden. Der Bundesgerichtshof hat entschieden, Hinweise auf eine Vertragspause oder andere Alternativen gehören nicht in den Kündigungsprozess. Geklagt hatte der Bundesverband der Verbraucherzentralen gegen die Fitnesskette FitX.
2: Wer seinen Fitnessstudio-Vertrag kündigen wollte, wurde nach Anklicken der entsprechenden Schaltfläche auf eine Bestätigungsseite weitergeleitet. Neben einem Formular zum Eingeben der nötigen Informationen wurde dort prominent auf die Möglichkeit hingewiesen, den Vertrag beitragsfrei zu pausieren, anstatt ihn zu kündigen. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen hatte kritisiert, Kunden würden dadurch vom Kündigungsprozess abgelenkt. Das Gericht verurteilte FitX zur Unterlassung. Jacqueline Melcher, Nachrichtenredaktion.
1: E-Scooter sorgen immer häufiger für schwere Unfälle. Im vergangenen Jahr hat die Polizei bundesweit rund 16.500 Unfälle mit Verletzten oder Toten registriert. Fast 40% mehr als ein Jahr zuvor.
3: Die meisten Todesopfer waren selbst mit dem E-Scooter unterwegs. Andere starben nach Zusammenstößen oder Ausweichmanövern. Überwiegend handelt es sich um Menschen, die jünger als 45 Jahre alt waren. In der Regel waren sie zu schnell unterwegs, benutzten die falsche Fahrbahnseite oder standen unter Alkoholeinfluss. Der Blick auf die Statistik beruhigt aber auch. Obwohl man immer mehr E-Scooter im Stadtverkehr sieht, ist ihr Anteil am gesamten Unfallgeschehen eher gering. Er beträgt nicht mal 5%. Tanja Wagner, Nachrichtenredaktion.
1: Im Prozess um den Tod eines Patienten hat ein Angeklagter falscher Notfallsanitäter eingeräumt, jahrelang mit gefälschten Unterlagen gearbeitet zu haben. Vor dem Landgericht Kleve sagte der 30-Jährige, dass er nie die Ausbildung abgeschlossen habe. Laut Anklage verabreichte er bei einem Einsatz das falsche Medikament und verhinderte, dass ein Notarzt gerufen wurde. Den Vorwurf des Totschlags weist der Angeklagte zurück.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, iyi günler diliyorum. Şimdi Türkiye'deki son gelişmelerle birlikteyiz. Ben Ferhat Poyi. DEM Parti heyeti Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Terörsüz Türkiye sürecinde trafik hızlandı. İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar Terörsüz Türkiye kapsamında AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ağla ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya gelmişti. Görüşmelerin ardından DEM Parti heyetinin terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'la görüşmesi bekleniyor. Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy'un da aralarında olduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ve ya da yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı aktarıldı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Soruşturmanın ikinci dalgasında 14 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu isimlerin jandarmadaki işlemleri bu sabah tamamlandı. Şüpheliler savcılıkta ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma kapsamında operasyonların ilk günü gözaltına alınıp dün akşam çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Haluk Levent cezaevine gönderildi. Değerli dinleyenler, Milli Savunma Bakanlığı S-400'lerin üçüncü bir ülkeye devredilmesine yönelik çalışmaların çok yönlü olarak sürdüğünü bildirdi. Bakanlık KATSA yaptırımlarının kaldırılması için Amerika Birleşik Devletleri'nin ön koşul olarak sunduğu S-400'lerin devrine ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Açıklamada S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemleriyle ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacak denildi.
5: Ve Çanakkale açıklarında meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki deprem sonrası yer bilimci Profesör Doktor Naci Görür, depremin küçük kuyu fayı üzerinde olduğunu ve Marmara bölgesinin gerildiğini dile getirerek büyük depremin tez zamanda kuzey kolunda meydana gelebileceğini ifade etti.

0: Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Fransa İngiltere maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün önümüzdeki 20 yıl boyunca futbol dünyasının merkezinde yer alacak bir yıldızı konuşacağız. Henüz 19 yaşında ama şimdiden milyonlarca çocuğun idolü. Onun hikayesi yalnızca futbolun değil, umut, göç ve kaderinde hikayesi. Babası Münir Nasrui, Fas'tan daha iyi bir yaşam umuduyla İspanya'ya göç etti. Annesi Sheila Ebana ise Ekvator Ginesi kökenliydi. Barcelona'nın mütevazi bir mahallesinde hayat kurmaya çalıştılar. Maddi sıkıntılar yaşadıkları günlerde ailelerine destek olan iki kişinin isimlerini hiç unutmadılar. Oğullarına da bu yüzden Lamine ve Yamal adını verdiler. Bu iki isim kendilerine uzanan yardım eline duydukları minnetin simgesiydi. 2024 Avrupa Şampiyonası ise dünyaya yeni bir yıldızın doğuşunu ilan etti. Henüz 16 yaşındaki Yamal, Fransa'ya attığı muhteşem golle turnuva tarihinin en genç golcüsü oldu ve İspanya'yı zafere taşıyan kuşağın en parlak yüzü haline geldi. Ama belki de en etkileyici hikayesi daha bebekken yazılmıştı. 2007 yılında UNICEF'in düzenlediği bir yardım kampanyasında genç Lionel Messi birkaç aylık Lamine Yamal'ı kucağına alıp sembolik bir fotoğraf çekimine katıldı. Yıllar sonra ortaya çıkan o kare için herkes aynı yorum yaptı. Sanki Messi futbolun geleceğini kendi elleriyle uğurluyordu. Bugün ise Dünya Kupası'nda oynadığı olgun futbolla sadece yeteneğini değil oyun aklını da gösteriyor Lamine Yamal. Fransa karşısında penaltıyı kazandıran kritik hamlesi ve takım oyununa yaptığı katkıyla yıldız olmanın yalnızca gol atmak değil, doğru zamanda doğru işi yapmak olduğunu kanıtladı. Lamine Yamal artık sadece Barcelona'nın ya da İspanya'nın geleceği değil, o göçle başlayan bir aile hikayesinin, tesadüfen çekilen fotoğrafın ve hayallerinden vazgeçmeyen bir çocuğun dünya futboluna bıraktığı en güzel imzalardan biri. Kim bilir, belki de yıllar sonra bu hikaye Messi'den sonra gelen efsane diye anlatılacak.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran milli takımlara başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, tatil dönüşünde beklenmedik derecede yüksek bir cep telefonu faturasıyla karşılaşmak güzel tatil anılarını gölgeleyebiliyor. Özellikle Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde mobil internet, arama ve mesaj ücretleri kısa sürede ciddi rakamlara ulaşabiliyor. Kısacası sorulması gereken soru şu: yurt dışında cep telefonu faturası şokuna karşı ne yapılmalı?
1: Also vor der Reise sollte ich meinen Handyvertrag checken und die Preise etwa für mobiles Internet prüfen, wenn im Zielland die EU-Roaming-Regeln nicht gelten. Das EU-Roaming gilt grundsätzlich in allen 27 EU-Mitgliedstaaten und zum Beispiel auch in Island oder Norwegen. Aber aufgepasst, die beliebten Urlaubsländer Schweiz oder die Türkei fallen nicht unter die Verordnung. Und wenn ich in einer Grenzregion etwa zur Schweiz Urlaub mache, kann das Handy sogar unbemerkt in ein fremdes Netz wechseln. Das kann dann teuer werden.
0: Avrupa Birliği ülkelerinde genel olarak mevcut tarife belirli koşullarla kullanılabiliyor. Ancak İsviçre, Türkiye, Arnavutluk ve Birleşik Krallık gibi ülkeler her tarife de aynı şekilde kapsanmayabiliyor. Gemi ve özellikle uçaklarda telefonun uydu şebekesine bağlanması da çok yüksek ücretlere yol açabiliyor. Yurt dışında mobil veri kullanmak, yani yurt dışında internet kullanmak istemeyenlerin telefon ayarlarından veri dolaşımını kapatması öneriliyor. Uygulamaların arka planda veri kullanması, fotoğraf ve videoların cloud'a yüklenmesi ya da sistem update'leri kotayı hızla tüketebiliyor.
1: Ja, insbesondere in Nicht-EU-Ländern drohen nach wie vor extrem hohe Gebühren. Wissen sollte man auch, die Mobilfunknetze von Schiffen und Flugzeugen fallen ebenfalls nicht unter die EU-Roaming-Regelungen. Auch dann nicht, wenn die Reise innerhalb der EU stattfindet.
0: Değerli dinleyenler, mevcut tarife seyahat için uygun değilse operatörden günlük ya da haftalık yurt dışı paketi satın alınabilir. Uzun süreli seyahatlerde, örneğin 4-5 haftalık yaz tatili seyahatlerinde yerel SIM kart veya eSIM daha ekonomik bir seçenek olabilir. Paket satın alınırken geçerlilik süresi, internet miktarı ve otomatik yenileme koşulları dikkatle incelenmeli.
1: Vor der Reise ins EU-Ausland checkt man am besten, ob sich kostengünstige Auslandsoptionen zum eigenen Tarif dazu buchen lassen. Bei vielen Mobilfunkanbietern gibt es entsprechende Reisepakete. In vielen Reiseländern sind aber vor Ort gekaufte SIM-Karten günstiger als der eigene Heimattarif. Da können bestimmte eSIM-Tarife eine gute Wahl sein. Insgesamt gilt, bei Zielen außerhalb der EU oder auf Kreuzfahrten sollte man im Zweifel die Mailbox, Rufumleitung und das Datenroaming ausschalten.
0: Sevgili dinleyenler, yurt dışında cep telefonu faturası şokuna karşı ne yapılmalı? İşte bu sorunun cevabını aradık. Yurt dışı seyahatlerinde, özellikle Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde mobil internet, arama ve mesaj ücretleri yüksek faturalara yol açabiliyor. Aman ha dikkat, bu nedenle seyahate çıkmadan evvel, seyahat öncesinde tarifenin geçerli olduğu ülkeler internet limiti, yani kotası ve dolaşım ücretleri mutlaka kontrol edilmeli. İzine çıkacak olan herkese iyi tatiller. Mikrofonda ben Ferhat Poye.
2: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM, Rhein-Main Özel.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Hasörk. Rheinland-Pfalz'te bugün 3 başlık öne çıkıyor. Kimya Sanayi Birliği Frankfurt'ta sektörün ilk yarı bilançosunu açıklayacak. Birlik devlet desteklerine rağmen kalıcı ekonomik toparlanma görmediğini bildiriyor. Mainz Lerchenberg'te ise saat 10.30'da ücretsiz akıllı telefon buluşması düzenlenecek. Etkinlikte yaşlılar ve dijital dünyaya yeni başlayanlar uygulamalar ve internet kullanımı hakkında bilgi alabilecek. Kaiserslautern'da eyalet mahkemesinde ise 19 yaşındaki bir sanığın yargılanmasına devam edilecek. Sanık bıçaklı saldırıyla suçlanıyor.
0: Metropol FM'de Rhein-Main özeli dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: Gündemin öne çıkan konuları, sorular, sorunlar ve değerlendirmeler. Metropol FM yorumluyor.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Bu Dünya Kupası bizlere sadece futbolu değil, dünyanın nasıl değiştiğini de gösteriyor. 19 Temmuz'daki final yaklaşırken fark ediyoruz ki artık futbol sadece sahada oynanmıyor. Sosyal medyada, ekranlarda, yorumlarda, her yerde. Eskiden futbol, kurallar, adalet ve sportmenlik demekti. Bugün ise giderek daha fazla kazanmak odaklı bir anlayış öne çıkıyor. Sahada hakemi aldatmaya çalışan hareketler, bitmeyen itirazlar, rakibi yıpratma çabaları. Bunlar artık istisna değil ama asıl değişim sağ dışında. Bir pozisyon saniyeler içinde milyonlara ulaşıyor. Ardından yorumlar, tartışmalar, hatta linçler geliyor. Bir oyuncu bir anda kahraman veya bir anda hedef olabiliyor. Fair play neredeyse konuşulmuyor. Daha çok polemikler konuşuluyor. Gerçeği söyleyen değil, en çok dikkat çeken öne çıkıyor. Algı çoğu zaman gerçeğin önüne geçiyor. Almanya'da yaşayan Türkiye kökenler için bu durum daha da ilginç. Bir yanda Türkiye, bir yanda Almanya. Bazen iki takımı da sahipleniyoruz ama bazen bu da tartışmalara dönüşebiliyor. Oysa futbolun gücü tam da burada. Farklılıkları bir araya getirmesinde. Dijital dünya bu süreci daha da hızlandırıyor. Artık maçı sadece izlemiyoruz. Yorumluyoruz, paylaşıyoruz, tartışıyoruz. Ama bu hız bazen yanlış bilgiyi ve öfkeyi de büyütüyor. Birleştirmesi gereken platformlar bile ayrışabiliyor. Ve belki de en düşündürücü olan şu, genç nesiller bunu normal görmeye başlıyor. Çünkü herkes içinde büyüdüğü dünyayı normal kabul eder. O yüzden kendimize şu soruları sormamız gerekiyor. Pazar günü o kupa havaya kalktığında aslında biz insanlık olarak neleri geride bırakmış olacağız? Çocuklarımıza nasıl bir gelecek? Hangi değerleri miras bırakıyoruz? Biz gerçekten daha iyi bir dünya mı kuruyoruz? Yoksa elimizdeki ortak değerleri yavaş yavaş kaybediyor muyuz? Futbolun ışıkları söndüğünde gerçeklerle baş başa kalacağımızı unutmamak dileğiyle hepinize sağlıklı günler dilerim.
0: Metropol FM Haber Merkezi'nden Ceyhun Kara'nın yorumunu dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Zoe Tassovali. Steuerbetrug soll sich künftig deutlich weniger lohnen. Dafür will die Bundesregierung Behörden besser vernetzen und Finanzkriminellen schneller auf die Spur kommen. Finanzminister Klingbeil sagte dazu in Berlin:
2: Wir haben ein gemeinsames, klares Ziel. Die Ehrlichen in unserer Gesellschaft dürfen nicht die Dummen sein. Es geht für mich um Gerechtigkeit. Die wenigen, die betrügen, schaden allen, die ehrlich ihre Steuern zahlen. Und das macht auch den fairen Wettbewerb zwischen Unternehmen kaputt.
1: Außerdem will die Bundesregierung die Regeln für Selbstanzeigen verschärfen. Wer schwere Steuerstraftaten begeht, soll sich nicht mehr so leicht vor einer Strafe drücken können. Gleichzeitig sollen die Ermittler künftig einfacher an Daten kommen, um Steuerbetrug aufzudecken. Schlechte Nachrichten für Autofahrer. Die Spritpreise steigen immer schneller. Diesel ist innerhalb eines Tages im Schnitt um 6,2 Cent gestiegen. Das teilte der ADAC mit. Das ist, abgesehen vom Ende des Tankrabatts, der höchste Tagessprung seit fast 4 Monaten.
3: Zum ersten Mal seit Mitte Mai kostet Diesel auch wieder mehr als E10 Superbenzin. Das ist zwar auch teurer geworden, aber der Preis ist nicht so stark gestiegen wie bei Diesel. Der ging nämlich in den vergangenen 10 Tagen um mehr als 18 Cent pro Liter hoch, kostete gestern im Schnitt 2,13 Euro. Und nach einer schnellen Trendwende sieht's bei den Preisen erstmal nicht aus. Diesel gilt als noch krisenanfälliger als Benzin. Fachleute machen die neue Eskalation im Iran-Konflikt verantwortlich für den Preisanstieg. Thomas Thonfeld, Nachrichtenredaktion.
1: Die schweren Unwetter der vergangenen Tage haben auf Deutschlands Feldern enorme Schäden hinterlassen. Nach ersten Schätzungen der Spezialversicherung Vereinigte Hagel beläuft sich der Schaden auf mindestens 50 Millionen Euro. Betroffen sind rund 100.000 Hektar Anbaufläche. Hagel und Starkregen haben unter anderem Weizen, Mais, Kartoffeln und Wein zerstört. Aus den Regionen Nürnberg und Stuttgart werden sogar teils Totalschäden gemeldet. Der Deutsche Fußballbund wächst weiter und zählt jetzt so viele Mitglieder wie nie zuvor. 8,2 Millionen Menschen spielen oder engagieren sich inzwischen beim DFB. Präsident Neuendorf freut sich über den Boom, warnt aber auch, viele Vereine kommen bei Sportplätzen, Trainingszeiten und Personal an ihre Grenzen. Positiv entwickelt sich vor allem der Mädchenfußball. Außerdem pfeifen wieder mehr Schiedsrichterspiele als in den Jahren zuvor.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, iyi günler diliyorum. Şimdi Türkiye'deki son gelişmelerle birlikteyiz. Ben Ferhat Poye. DEM Parti heyeti Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Terörsüz Türkiye sürecinde trafik hızlandı. İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar Terörsüz Türkiye kapsamında AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ağla ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya gelmişti. Görüşmelerin ardından DEM Parti heyetinin terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'la görüşmesi bekleniyor. Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy'un da aralarında olduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ve ya da yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı aktarıldı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Soruşturmanın ikinci dalgasında 14 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu isimlerin jandarmadaki işlemleri bu sabah tamamlandı. Şüpheliler savcılıkta ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma kapsamında operasyonların ilk günü gözaltına alınıp dün akşam çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Haluk Levent cezaevine gönderildi. Değerli dinleyenler, Milli Savunma Bakanlığı S-400'lerin 3. bir ülkeye devredilmesine yönelik çalışmaların çok yönlü olarak sürdüğünü bildirdi. Bakanlık KATSA yaptırımlarının kaldırılması için Amerika Birleşik Devletleri'nin ön koşul olarak sunduğu S-400'lerin devrine ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Açıklamada S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemleriyle ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacak denildi. Ve Çanakkale açıklarında meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki deprem sonrası yer bilimci Profesör Doktor Naci Görür, depremin küçük kuyu fayı üzerinde olduğunu ve Marmara bölgesinin gerildiğini dile getirerek büyük depremin tez zamanda kuzey kolunda meydana gelebileceğini ifade etti.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Koblenz'te hava güneşli, sıcaklık 30 derece. Gün boyunca 15 ile 30 derece bekleniyor. Neuwied ve Bendorf'ta da güneşli, sıcaklık 29 derece, gün içi 16 ile 29 derece arasında olacak. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Özyörem sucuğun sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem sucuk. Özyörem.
2: Beyler, merhaba, ben Esra. Paydos keyfimiz başladı. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla birlikte olacağız. Bu 4 saat boyunca birlikteyiz. Hande Yener'le başlıyoruz. Madrigal'le olan yeni şarkısı, yeni düeti Ego şimdi sizlerle.

0: son zamanlarda hepimiz tatil hazırlıklarını yapıyoruz. Uçuşa hazırız. Peki planınızı yaptığınız uçağınız son dakikada iptal edildi diyelim. Böyle bir durumda haklarınızı biliyor musunuz? Benim başıma gelmişti ve ben tazminat almıştım arkadaşlar. Şimdi kurallara, haklarımıza bir bakalım. Almanya ve Avrupa Birliği kurallarına göre eğer uçuşunuz iptal edilirse havayolu şirketi size iki seçenek sunmak zorunda. Ya sizi en kısa sürede alternatif bir uçuşla götürecek ya da bilet ücretinizi iade edecek. Bazı durumlarda hatta tazminat alabiliyorsunuz. 250, 400 hatta 600 euroya kadar tazminat alma hakkınız var. Ama iptalin nedeni çok önemli tabii ki. Eğer işte savaş ya da aşırı hava koşulları ya da güvenlik tehdidi gibi hava yolunun kontrolü dışındaki sebepler varsa, mücbir sebepler söz konusuyla tazminat ödenmeyebilir. Hani havayolu şirketi benimle alakalı değil sonuçta, kusura bakma diyebilir. Mesela paket tur satın aldıysanız yasal korumanız çok daha güçlü oluyor. Ama sadece uçak bileti aldıysanız mesela, özellikle havayolu iflas ederse diyelim, ki başımıza gelmedi değil. İflas ederse yeni ulaşımınızı ilk etapta kendiniz organize etmek zorunda kalabilirsiniz. Sonradan bunu ücretini geri talep edebiliyorsunuz. Böyle bir durumda mesela uçuşunuzda bir sorun oldu. Hemen tazminat için mail atıyorsunuz ya da başvuruyorsunuz. 200-300 euroya kadar alabilirsiniz. O yüzden mümkün olduğunca ücretsiz iptal edilebilir seçeneklerle rezervasyonlarınızı yapın. Araç kiralama ve otel rezervasyonlarınızı. Çünkü yaz aylarında uçuş iptalleri olabiliyor. Gecikmeler artabilecekmiş. Böyle bilgiler geldi. Aman siz de önlemlerinizi alın.
1: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.

İtalyan ve İspanyol fayanslar, Yokovinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Kitchen Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinize baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Kitchen Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

Metropol FM. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.

Melis Fis ve Demet Sağıroğlu Aşk Perisi dediler. Şimdi bir şarkı çalacağım. Manifest ve Ajda Pekkan'ın Hileli şarkısı. Bu şarkı o kadar beğenildi ve o kadar dinlendi ki. Hem klibi ayrı hem prodüksiyonu şarkısı ayrı. Süperstarımızın katkıda bulunması ayrı ayrı konuşuldu. Şimdi arkadaşlar farkındaysanız müzik piyasasında şu aralar bazı sanatçılar işte bir giriyor piyasaya, milyonlar tıklanıyor, sonra puf olup gidiyor. Bunun sebebi aslında kullanıcılarla alakalı. Bizler yani bizler tüketiciler o kadar hızlı tüketmeye alıştık ki her şeyi, artık beğendiğimiz şeylerden bile çabuk sıkılır olduk. O yüzden mesela şu anda müzik kariyerinin en peak noktalarını, en iyi noktalarını yaşayan Manifest grubu içinde şöyle düşünceler var. Acaba işte birkaç ay sonra ya da işte bir yıl sonra onlar da toz olup gidecek mi diye. Şimdi eskiden mesela zamansız olan sanatçılarımız hala bizi heyecanlandırıyor. Mesela Ajda Pekkan gibi, Tarkan gibi, Sezen Aksu gibi yıllardır hiç o heyecanımız sönmüyor. Yine yeni bir şarkı çıkarsalar en büyük heyecanla dinliyoruz. Modası bir türlü geçmiyor o şarkıcıların. Peki neden yeni sanatçılar bu kadar uzun vadeli olamıyor? Hep sanatçıları suçluyoruz ama aslında bizler yüzünden. Bizler artık sabırsızız. Hemen sıkılıyoruz. Yeni şarkıcılar geldiği zaman diyoruz ki yok ya, eskiler daha iyi diyoruz. Hemen ve elimizin tersiyle itiyoruz. Bakalım Manifest grubunun akıbeti ne olacak? Manifest grubu acaba yıllarca kariyerini inşa eden, daha iyiye götüren gruplar olabilecek mi? Buna bakacağız. Şimdi o müthiş şarkıları, rekorlar kıran şarkıları Hileli sizlerle.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Yavaş yavaş finale yaklaşıyoruz. Heyecan da tabii yükseliyor. Herkes tahminlerini yaparken şimdi biz de Köln stüdyomuza gidiyoruz. Daha doğrusu oradan spor redaktörümüz bize bağlanıyor. Volkan Ağır'la birlikteyiz. Hoş geldin Volkan.
2: Hoş bulduk Esra, merhabalar.
1: Volkan, şimdi maçlar vardı dün. Bir de yarın değil. Önümüzde yarı final hafta maçları sonu. Var. Hafta sonu, evet. Evet. Ne oldu maçlarda ve yarı finalde ne bekliyoruz? Sendeyiz.
2: Yarı finaller oynandı. Finale geçiyoruz. Pazar günü final maçı var. Üçüncülük, dördüncülük maçı da cumartesi günü oynanacak. Yarı finallerin sonuçlarını hızlıca şöyle bir hatırlatırsak. İngiltere Arjantin'de oynadı dün akşam ve 2-1 yenildi. Fransa'da İspanya'ya 2-0 yenildi. Dün akşamki maç en taze maç ve Messi'nin maçıydı tabii ki. Messi oldu mu söz konusu, her zaman önceliğimiz var. ne dememiz gerekir ki, Messi varsa sahada onun yapacağı her hareket bir konudur. Ve dün akşam 60 dakika boyunca pek bir şey yapmadı Messi. İlk yarı izledim, ikinci yarı izledim. Zaten seyircilerimiz, dinleyicilerimize de aktardık. Messi maçların %60'ında yürüyor. %25'inde duruyor. %5'inde koşuyor, dripling atıyor, pas atıyor ve gol atıyor. Dün gerçekten kalan yarım saatte bu %10'luk bölümü aktif bir şekilde uygulayıp İngiltere'nin sonunu getirdi. İngiltere'de 1-0 öne geçtikten sonra tamamen herkesi savunmaya çekerek Arjantin'e amiyane tabirle gel gel yaptı. Geldi Arjantin'de. Bir geldi, iki geldi, üçüncüsünü de attı ve sonunda da 2-1 İngiltere'yi elemeyi başardı. Messi üçüncü kez finale çıktı bu kariyerinde ve Arjantin için duygusal açıdan da önemli bir mücadele olduğunu söylüyor Lionel Scaloni. Bu takım zorluklarla karşılaştığında en iyi futbolunu oynuyor. Bu maç futbolun bizim için ne ifade ettiğini ortaya koydu diyor. Zorluklarla karşılaştığında en iyisini oynuyorsa İspanya da bu turnuvanın en zor rakiplerinden biri. Öyle görünüyor ki Arjantin yine pazar günkü final maçında İspanya'ya karşı en iyi oyunuyla sahada olacak. Bu da bize iyi bir futbol maçı izleyeceğimize dair güzel bir mesaj veriyor.
1: Bak, finali izlerim. Yarı finali izlememiştim. Oynanacak diyorum. Oynanmış haberim yok. Ben bir yerden sonra koptum. O kadar çok maç oldu ki bu yıl Dünya Kupası'nda en çok ülkenin olduğu yıldı değil mi?
2: Evet. 102 maç oynandı şu ana kadar. Toplamda 104 maç. Bugüne kadar bu Dünya Kupalarında 64 maç oynanırdı. Bu sayı belliydi. Ama 48'e çıkardıktan sonra 104 maça çıktı ve 102 maçı dile kolay geride bıraktık. Hepsini izledik, izleyemedik, özetlerine baktık. Ama gerçekten hepsinden keyif aldık, her tartışmasından da. Bu final maçında da en önemli öne çıkan şeylerden biri İspanya'nın genç yıldızı 19 yaşındaki Lamine Yamal ve tabii Arjantin'in 10 yıl numarası Messi. Messi'nin bir fotoğrafı var Lamine Yamal'la. Tırnak içinde diyebiliriz, sanki vaftiz ediyormuş gibi bir fotoğraf. Bir UNICEF yararına yapılan bir fotoğraf çekimi. Tam bebek haliyle 4-5-6 aylıkken Lamine Yamal ve Messi, böyle bir pozları var. 2007'de çekilmiş bu poz. Yani bu şu demek oluyor biraz da Lamine Yamal'a bugünün dünya starı olarak baktığımız için. Messi'den Lamine Yamal'a bir taç devrimi izleyeceğiz. Yoksa bu kupa benimdir, sen sonrakini alırsın mı diyecek Messi Lamine Yamal'a, yoksa Lamine Yamal
1: diyecek, ne diyecek?
2: Evet, ben artık 18'i de aştım biliyorsun Avrupa Şampiyonası'nda. 18'inden gençti, Almanya'da 16,5 yaşında mücadele edip kupayı kazanmıştı. Evet. Dünya Kupası'nda artık reşit bir birey, artık kupayı istediği gibi alabilir. Tabii ki merak ediyoruz, büyük ve güzel bir final olacak. Dünya Kupası tarihinde de ilk defa bir İspanya-Arjantin finali izleyeceğiz.
1: Çok güzel özetledin, sen de olmasan biz futboldan anlamayanlar ne yapacağız çok merak ediyorum. Peki, teşekkür ediyoruz. Yine anlık gelişmelerle muhakkak sizlerle birlikte olacağız değerli dinleyicilerimiz. Volkan, teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar Esra.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Haydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Maç başladı, heyecan dorukta. Ama bu keyfin yanında bir şey eksik.
2: Taptaze Meray Kuru Yemişler şimdi yepyeni paketlerinde. Fıstık, çekirdek, karışık lezzetler. Dünya Kupası boyunca maç keyfinin en çıtır hali Meray'da. Meray Kuru Yemiş, yeni paket, aynı lezzet. Aman dikkat, tek tek yiyiniz.
3: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.

Sevgili dinleyicilerimiz, Paydos keyfimize devam ediyoruz. Almanya'da ne olup ne bitiyor? Bizi ilgilendiren önemli bir konu var. Aşırı sağcı olarak tanımlanan parti AfD yükselişte. Hatta Saksonya-Anhalt'te hükümete geçebileceğine dair anket sonuçları var. Anket sonuçlarından anlıyoruz ki AfD bir eyalete, Almanya tarihinde ilk defa bir eyalete hükmedebilecek. Yani hükümete geçebilecek. Merz de, şu anda Almanya Başbakanı Friedrich Merz de demiş ki AfD'nin yükselmemesi için elimden geleni yapacağım demiş. AfD'nin çoğunluğu kazanmasını engellemek için ne gerekiyorsa yapacağım diyor. Merz de bu açıklama yaptıktan sonra şimdi Eylül ayında Saksonya-Anhalt başta olmak üzere yapılacak bazı eyalet seçimleri var. Onun öncesinde bu açıklama geldi tabii. Bazıları da tepki gösterdi. Şimdi anketlerde AfD bazı eyaletlerde açık ara birinci parti görünüyor. Birden fazla eyalette, onu söyleyelim. Başbakan Matt AfD ile herhangi bir koalisyon ihtimalini de kesin bir dille reddetti. Kesinlikle bir koalisyon düşünmüyoruz dedi. Almanya'nın tarihi nedeniyle aşırı sağcı bir partinin iktidara gelmesinin diğer Avrupa ülkelerinden çok farklı sonuçlar doğuracağını söylüyor. Biliyorsunuz Almanya tarihinden utanıyor diyebiliriz. Dersek yanlış olmaz. O yüzden de Friedrich Merz bu konuda kesinlikle elinden geleni ardına koymayacağını söylüyor. Acaba neler yapacak? Biz de tabii ki bekliyoruz. Eylül ayındaki seçimler sadece Saksonya-Anhalt için değil arkadaşlar. Almanya siyasetinin geleceği açısından kritik bir dönüm noktası. Bizler Almanya'da yaşayan Türkler, yani göçmen kökenli olanlar için nasıl günler bekliyor bilmiyoruz. O yüzden aşırı sağcı bir partinin bir eyaleti hükmetmesi neler yaratır, bu konuda bazı çekinceler var. Bekleyip göreceğiz.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Zoe Tassovali. Der Ehrliche darf nicht der Dumme sein. Das soll der Leitspruch beim Kampf gegen Steuerbetrug sein. Die Bundesregierung fordert mehr Härte und hat dazu einen Aktionsplan ausgearbeitet. Finanzminister Klingbeil sagte bei der Vorstellung in Berlin, wer den Staat und die Gesellschaft betrüge, dürfe damit nicht durchkommen.
2: Beim Zoll soll ein gemeinsames Zentrum gegen Steuer- und Finanzkriminalität eingerichtet werden, wo alle Maßnahmen gebündelt werden, von der KI-unterstützten Datenanalyse bis hin zur Fahndung. Denn Steuerkriminalität schade allen und untergrabe das Vertrauen in den Staat, betonte auch Justizministerin Hubig. Der Aktionsplan sieht außerdem vor, dass Selbstanzeigen nicht mehr straffrei bleiben. Kriminelle sollten sich nicht mehr freikaufen können, sagte Klingbeil. Tanja Wagner, Nachrichtenredaktion.
1: E-Scooter sorgen immer häufiger für schwere Unfälle. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts hat die Polizei im vergangenen Jahr rund 16.500 Unfälle mit Verletzten oder Todesopfern registriert. Fast 40% mehr als im Vorjahr. 38 Menschen starben. Die meisten waren selbst mit einem E-Scooter unterwegs. Betroffen waren aber auch andere Verkehrsteilnehmer. Der Einsturz der Autobahnbrücke von Genua hatte Italien schwer erschüttert. Bei dem Unglück starben 43 Menschen. Jetzt, mehr als 8 Jahre später, hat ein Gericht die ersten Urteile gefällt. Der Hauptangeklagte, ein früherer Manager der Betreibergesellschaft, muss 12 Jahre ins Gefängnis.
3: Die Brücke war eine tickende Zeitbombe und fast jeder wusste das auch, aber getan wurde nichts für die Instandhaltung, sagt die Anklage hier. Profit sei wichtiger gewesen als Sicherheit. Mitten in der Urlaubszeit war die Brücke zusammengekracht, Dutzende Autos stürzten in den Abgrund, Menschen schrien eine Katastrophe, die alle hier fassungslos gemacht hat und wieder einmal auch die oft marode Infrastruktur hier in den Fokus gerückt hat. Claudia Wächter, Italien.
1: Viele Studierende wohnen während des Studiums noch bei ihren Eltern, Männer deutlich häufiger als Frauen. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des Zentrums für Hochschulentwicklung. Insgesamt lebt gut jeder vierte Studierende noch zu Hause. Fast genauso viele haben inzwischen eine eigene Mietwohnung. Eine WG bleibt für etwa jeden vierten die Wohnform der Wahl.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, iyi günler diliyorum. Şimdi Türkiye'deki son gelişmelerle birlikteyiz. Ben Ferhat Poye. DEM Parti heyeti Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Terörsüz Türkiye sürecinde trafik hızlandı. İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar Terörsüz Türkiye kapsamında AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ağla ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya gelmişti. Görüşmelerin ardından DEM Parti heyetinin terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'la görüşmesi bekleniyor. Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy'un da aralarında olduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ve ya da yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı aktarıldı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Soruşturmanın ikinci dalgasında 14 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu isimlerin jandarmadaki işlemleri bu sabah tamamlandı. Şüpheliler savcılıkta ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma kapsamında operasyonların ilk günü gözaltına alınıp dün akşam çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Haluk Levent cezaevine gönderildi. Değerli dinleyenler, Milli Savunma Bakanlığı S-400'lerin 3. bir ülkeye devredilmesine yönelik çalışmaların çok yönlü olarak sürdüğünü bildirdi. Bakanlık KATSA yaptırımlarının kaldırılması için Amerika Birleşik Devletleri'nin ön koşul olarak sunduğu S-400'lerin devrine ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Açıklamada S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemleriyle ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacak denildi. ve Çanakkale açıklarında meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki deprem sonrası yer bilimci Profesör Doktor Naci Görür, depremin küçük kuyu fayı üzerinde olduğunu ve Marmara bölgesinin gerildiğini dile getirerek büyük depremin tez zamanda kuzey kolunda meydana gelebileceğini ifade etti.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Koblenz'de hava güneşli, sıcaklık 30 derece. Gün boyunca 15 ile 30 derece bekleniyor. Neuwied ve Bendorf'ta da güneşli, sıcaklık 29 derece, gün içi 16 ile 29 derece arasında olacak. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.
2: Hanımlar beyler, Paydos Keyfimiz devam ediyor. Çok tatlı bir şarkı çalacağım şimdi sizlere. Böyle kalbimizin ortasından süzülen bir şarkı. Ayşegül Aldinç ve Gökhan Türkmen, Durum Leyla diyor.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

Sefo, Mustafa Sandal'ın efsane şarkısı İsyankar'ı kendi tarzında söyledi. Sefo son zamanlarda o kadar üretken ki her anlamda medyada sempatik olmaya devam ediyor. Sefo hakkında ilginç bir haber gördüm arkadaşlar. Şimdi geçtiğimiz yaz biliyorsunuz Sefo'nun bir şarkısı vardı. Yerinde Dur şarkısı Demet Akalın'la. İnanılmaz patladı. O klipte de, o şarkının klibinde de Samsung spor formasını giymişti. Bütün ülke aynı anda Sefo'nun Samsunlu olduğunu öğrenmişti. Şimdi sonra Samsung spor bu sene giyeceği formaları tanıttı, açıkladı. Tanıtımda da Sefo'yu kullandı arkadaşlar. Sefo bundan bir kuruş para almadı. Samsung spora formaların gelirinin yüzde kaçıydı? Yüzdelik bir kısmının, Samsung Spor bir açıklama yaptı. Dedi ki bu gelirlerin, formaların satılmasındaki gelirlerin bir kısmını Sefo adına LÖSEF'e bağışlayacağız dediler. Gördünüz mü ne kadar güzel bir alışveriş oldu? Yani hiç para almadı ama Samsung Spor böyle bir şey yaptı. %10'muş arkadaşlar. Formaların gelirinin %10'unu Sefo adına LÖSEF'e bağışlayacaklarını duyurdular Samsung Spor. Böyle ülkemizde güzel şeyler de oluyor. Böyle tatlı hikayelere bayılıyoruz.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.

0: Rekoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Fransa İngiltere maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

Paydos keyfimize devam ediyoruz. Şarkıların hikayeleri, bazı şarkıların hikayeleri var ve bunları her şarkı karşımıza çıktığında hatırlamak, anımsamak ve anlatmak istiyorum. Bu şarkı o kadar tatlı bir hikayeye sahip ki, Kış Güneşi şarkısı. Bu şarkı aslında Yıldız Tilbe'nin şarkısı. Sözünü, müziğini yazıyor Yıldız Tilbe, sonra stüdyoya giriyor şarkı söylemek için. Şarkı söylerken yarıda kesiyor. Diyor ki bu şarkı diyor olmuyor bana. Benim sesime gitmiyor. Bu şarkı bir erkek şarkısı. Bir erkeğin söylemesi lazım bu şarkıyı diyor. Hemen kimi arıyor biliyor musunuz? Tarkan'ı arıyor. Tarkan, senin için bir şarkım var. Gel hemen stüdyoda bir oku, bir senden duyalım diyor. Tarkan hemen tabii duyunca Yıldız Tilbe'yi koşa koşa geliyor. Sonra stüdyoda okuyor Tarkan şarkıyı ve diyor ki işte bu. Bu şarkı çok güzel bir şarkı ve ben bunu söylemeyi çok istiyorum diyor. Kaydediyorlar ve biz de Tarkan'ın sesinden Kış Güneşi şarkısını duyuyoruz, yıllarca dinliyoruz. Şimdi ise yeni gruplardan Sakiler grubu Kış Güneşi şarkısını kendi tarzında yorumluyor.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Hastürk. Rheinland-Pfalz'ta vergi müfettişleri bir yılda vergi kaçakçılığı nedeniyle 100 milyon euronun üzerinde zarar tespit etti. Açıklanan rakam yalnızca ortaya çıkarılan vakaları kapsıyor. Almanya genelindeki yıllık kaybın ise 50 ila 100 milyar euro arasında olduğu tahmin ediliyor. Eyalette diğer mali suçların zararı ise yaklaşık 220 milyon euro olarak belirlendi. Rheinland-Pfalz bir alanda birinciliği elde etti. Nerede mi? Şöyle ki yılın ilk yarısında yani ilk 6 ayında yeni kayda geçen elektrikli otomobiller konusunda Almanya'da ilk sırada yer aldı. Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi'ne göre eyalette bu oran %30'a yaklaştı. Almanya genelinde ise elektrikli araçların yeni otomobil kayıtlarındaki payı %25 oldu. Ren nehrindeki düşük su seviyesi nedeniyle Bingen-Moisetturm'a yürüyerek ulaşmaya çalışanların sayısı arttı. Alman Can Kurtarma Kurumu yosunlu ve kaygan taşlar nedeniyle düşme riskinin yüksek olduğuna dikkati çekti. Ayrıca seyir kanalının kenarında güçlü akıntılar var. Yüzmek için buraya giren vatandaşların da yine akıntıya karşı dikkatli olmaları çağrısı yapıldı. Değerli dinleyenler, eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Almanya'daki sınır kontrollerinin kaldırılmasını istedi. Schulz, yaz ayları döneminde kontroller nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşabileceğini söyledi. Kontrollerin Avrupa hukukuna aykırı olduğunu savunan Schulz, sabit noktalar yerine esnek denetimler yapılmasını önerdi. Sürekli uzatılan uygulama en son Eylül'e kadar uzatılmıştı. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre Almanya'da geçen yıl 16.500 e-scooter kazası meydana geldi. Bu sayı önceki yıla göre %38 arttı. Kazalarda 38 kişi de yaşamını yitirdi. Yaklaşık 2.000 kişi ağır, 16.200 kişi de hafif yaralandı. Almanya'da bu da mı olur diyeceğiniz bir haberimiz var şimdi. Açık yüzme havuzunda havuz kenarından 100'den fazla çift terlik çalındı. Farklı marka, model ve numaralardaki terliklerin kim tarafından ve neden çalındığı bilinmiyor.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün futbolun en farklı yüzlerinden birini konuşuyoruz. Onu ilk gören saçlarından ibaret sanabilir. Ancak o son yıllarda dünyanın pozisyonundaki en iyilerinden biri haline geldi. Mark Kukureya'nın o dalgalı ve omuzlarına kadar uzanan saçları artık sadece bir tarz değil, dünya futbolunun en tanınan simgelerinden biri. Ama o saçların arkasında sahada savaşan, saha dışında ise ailesi için her gün mücadele eden bir karakter var. Büyük oğlu Mateo'nun otizm tanısı aldığını ilk kez samimi bir röportajda paylaşan Mark Kukureya, "Kimse size anne ya da baba olmayı öğretmiyor. Otizmli bir çocuğun dünyasını anlamayı ise zamanla öğreniyorsunuz." sözleriyle milyonlarca aileye dokundu. Bu süreçte ailesinin mutluluğunu futbol kariyerinin bile önüne koyduğunu açıkça dile getirdi. 2026 Dünya Kupası'nda İspanya'nın en istikrarlı isimlerinden biri oldu. Sol kanatta bitmek bilmeyen enerjisiyle takımının en önemli oyuncularından biri haline geldi. Savunmadaki kararlılığı, hücuma verdiği destek ve kritik müdahaleleriyle İspanya'nın turnuvadaki başarılı yürüyüşünün gizli kahramanı. Futbol otoriteleri onun sadece koşularını değil, büyük maçlardaki sakinliğini de övgüyle konuşuyor. Bu oyun karakteri, Fenerbahçe'nin eski Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun da dikkatini hemen çekti. Ve turnuva sırasında Kukureya Real Madrid'e transferini tamamladı. Mark Kukureya sadece uzun ve kıvırcık saçlarıyla değil, mücadeleci ruhu, aile sevgisi ve vazgeçmeyen karakteriyle bu Dünya Kupası'nın en unutulmaz isimlerinden biri olmayı başardı. Çünkü gerçek iz bırakanlar yalnızca kupaları kaldıranlar değil, hayatın her alanında dimdik ayakta kalabilenlerdir. Hayatın her alanında dimdik ayakta kalabilenlerdir.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran milli takımlara başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.
2: Haydos keyfimiz devam ederken enerjimizi tazeleme vakti gelmiş. Hiç söylemiyorsunuz. Neredeyse 5 ettik saati. Akşam 5 olduysa şöyle bir günün yorgunluğunu atacağımız, stres atacağımız bir şarkı lazım. O şarkı da işte bu şarkı. Barbaros ve Yaşar o güçlü sesleriyle var mı diyor. Devamına.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
2: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Arkadaşlar, bugün ve yarın havalar sadece yağmurlu değil, yer yer tehlikeli de olabilirmiş. Nasıl yani? Hani artıyordu sıcaklıklar. İşte biliyorsunuz Almanya'nın havası bir çok sıcağı verir bize, bir fırtınayı verir. Bir çok sıcak, bir fırtına. Almanya'nın birçok bölgesinde gök gürültülü sağanak, dolu ve kuvvetli rüzgar bekleniyormuş. Yine üstümüze ne giyeceğimizi bilemediğimiz, yanımıza şemsiye alsak mı almasak mı diye düşündüğümüz, çünkü şemsiye alsak da fırtınadan kopup parçalanıyor, oraya buraya savruluyor, bilemediğimiz günleri bekliyoruz. Özellikle bazı fırtınalar aynı yerde uzun süre kalabilir diyorlar. Mahallemize bir misafir daha geldi bu fırtınalar işte. Bu da kısa sürede çok fazla yağmur düşmesi, sokakların, alt geçitlerin ya da işte bodrumların suyla dolması anlamına gelebiliyor. Eğer böyle bodrumda bir dükkanınız, bir işte kelanız varsa aman dikkat, şu aralar önleminizi alın arkadaşlar. Bir de uzun süreceği için topraklar, sıcaklar toprağı sertleştiriyor. Sıcaklar, topraklar. Toprak şimdi sertleşiyor, yağmur da hemen çekilemeyebiliyor. O yüzden böyle biraz sel gibi bir şey de olabilir diyorlar. Aman dikkat. Bir de gökyüzü kararmaya başladığında işleri hafife almayın. Bodrum, kelalar ve alt geçitlerden uzak durun. Araçlarla su birikintilerine girmeyin ve bulunduğunuz bölgedeki resmi uyarıları takip edin diye de resmi bir uyarımızı yapmış olalım arkadaşlar. Evet, biliyorum zor, adapte olmak zor Almanya'nın iklimine, ama yapacağız, başaracağız. Bunu da yapacağız.

Evde, işte ya da tatilde. Metropol FM nerede olursanız olun sizinle. Sadece canlı yayınları değil, Türkçe pop'tan 90'lara, hip hop'tan nostaljik şarkılara, sevdiğiniz müzik tarzını Metropol FM streamleriyle 7/24 dinleyin. Almanya'dan, dünyadan ve bölgenizden en güncel haberlere tek tıkla ulaşın. Radyo, müzik ve gündem. Hepsi Metropol FM app'inde. Şimdi ücretsiz indirin.

Hanımlar beyler. Merhaba, ben Esra. Almanya'da bizi fırtınalı günler bekliyor demiştik. Almanya'da artık iklime ayak uydurmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yine de zorlanıyoruz. Bir çok sıcak oluyor, bir fırtınalar çıkıyor. Bunun için en iyisi klima almak Esra diyen çok kişi oldu. Sonra bir baktım, klima kalmamış. Almanya'da klima stoğunun tükenmesi şokunu yaşıyoruz. Klimadan ne anlarız biz Almanya'dakiler olarak? Almanya'da yemin ederim baktım, şu an serinlemek isteyenlerin işi hiç kolay değilmiş arkadaşlar. Çünkü mağazalarda vantilatör ve klima stokları epey bir tükenmeye başlamış. Yahu sıcaklıklar 30 derecenin üstüne çıkınca tabii herkes aynı anda çözüm aradı. Birçok yerde mobil klimalar bile kalmadı. Ve vantilatörler, hiçbir işe yaramayan o vantilatörler son adetlere kadar düştü yani. Sabit klima taktırmak isteyenleri ayrıca sürprizler bekliyor. Mesela montaj için ortalama 3 ay beklemek gerekebiliyor. 3 ay sonra kar topu oynayacağız zaten yani. Ya bugün klima sipariş verseniz cihazı belki kardan adamı yaptıktan sonra kurdurtabilirsiniz, evet. Ya Almanya'da uzun süren sıcaklıklar artık istisna olmaktan çıkıyor arkadaşlar. Ama evler ve mağazalar hala buna tam hazır değil. 40 dereceyi gördük Almanya'da, artık şu klimaları biraz arttırsanız mı, ne yapsanız? O yüzden siz de 3 ay beklememek için, serinlemek için ne yapın biliyor musunuz? Tatile kaçmaya çalışın. Hayret bir şey, kalmamış klima. Elimde yok diyor. Abi hiç mi yok peki? Hiç mi kalmadı?

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Zoe Tassovali.
2: Die Konsequenzen der Steuerhinterziehung spüren wir aber alle. Jeder hinterzogene Euro fehlt.
1: Die Bundesregierung will härter gegen Steuerbetrüger vorgehen. Dazu haben Finanzminister Klingbeil und Justizministerin Hubich heute angekündigt, ein Zentrum gegen Steuer- und Finanzkriminalität einzurichten. Dort sollen Analyse, Ermittlung und Verfolgung von Geldwäsche und Steuerbetrug gebündelt werden. Finanzminister Klingbeil sagte in Berlin:
3: Wir haben ein gemeinsames, klares Ziel. Die Ehrlichen in unserer Gesellschaft dürfen nicht die Dummen sein. Es geht für mich um Gerechtigkeit. Die wenigen, die betrügen, schaden allen, die ehrlich ihre Steuern zahlen. Und das macht auch den fairen Wettbewerb zwischen Unternehmen kaputt.
1: Außerdem will die Bundesregierung die Regeln für Selbstanzeigen verschärfen. Wer schwere Steuerstraftaten begeht, soll sich nicht mehr so leicht vor einer Strafe drücken können. Gleichzeitig sollen die Ermittler künftig einfacher an Daten kommen, um Steuerbetrug aufzudecken. 8 Jahre nach dem Brückeneinsturz von Genua hat ein italienisches Gericht die ersten Urteile gesprochen. Der frühere Chef des Autobahnbetreibers muss 12 Jahre ins Gefängnis. Das Gericht sprach ihn unter anderem wegen fahrlässiger Tötung schuldig. Beim Einsturz der Morandi-Brücke starben 43 Menschen. Dutzende Autos stürzten damals mit der Fahrbahn in die Tiefe. Die Bundesregierung will Probleme vor der eigenen Haustür schneller erkennen und lösen. Dafür hat Heimatminister Rainer heute eine neue Agenda für die Heimatpolitik vorgestellt. Sie soll das Leben in Städten und auf dem Land attraktiver machen.
4: Entscheidungen sollen dort fallen, wo sie dann auch spürbar sind. Damit das möglich wird, sollen unnötige Vorschriften und Verfahren gestrichen oder vereinfacht werden. So beschreibt Minister Rainer einen zentralen Punkt des Programms mit dem Titel Miteinander ist es Heimat. Außerdem geplant, Heimat Dialoge des zuständigen Landwirtschaftsministeriums und eine repräsentative Umfrage zu den Problemen, die die Menschen in Städten und auf dem Land jeweils bewegen. Thomas Thonfeld, Berlin.
1: Die Spritpreise bei uns in Deutschland ziehen wegen der verschärften Spannungen im Nahen Osten wieder kräftig an. 1 Liter Diesel kostet aktuell im Schnitt gut 2,13 Euro, also fast 19 Cent mehr als noch vor 10 Tagen. Auch Benzin hat deutlich angezogen. Der ADAC rät deshalb, wer tanken muss, fährt am besten am späten Vormittag zur Zapfsäule.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, iyi günler diliyorum. Şimdi Türkiye'deki son gelişmelerle birlikteyiz. Ben Ferhat Poyi. DEM Parti heyeti Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Terörsüz Türkiye sürecinde trafik hızlandı. İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar Terörsüz Türkiye kapsamında AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ağla ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya gelmişti. Görüşmelerin ardından DEM Parti heyetinin terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'la görüşmesi bekleniyor. Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy'un da aralarında olduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ve ya da yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı aktarıldı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Soruşturmanın ikinci dalgasında 14 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu isimlerin jandarmadaki işlemleri bu sabah tamamlandı. Şüpheliler savcılıkta ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma kapsamında operasyonların ilk günü gözaltına alınıp dün akşam çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Haluk Levent cezaevine gönderildi. Değerli dinleyenler, Milli Savunma Bakanlığı S-400'lerin 3. bir ülkeye devredilmesine yönelik çalışmaların çok yönlü olarak sürdüğünü bildirdi. Bakanlık KATSA yaptırımlarının kaldırılması için Amerika Birleşik Devletleri'nin ön koşul olarak sunduğu S-400'lerin devrine ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Açıklamada S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemleriyle ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacak denildi. Ve Çanakkale açıklarında meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki deprem sonrası yer bilimci Profesör Doktor Naci Görür, depremin Küçükkuyu fayı üzerinde olduğunu ve Marmara bölgesinin gerildiğini dile getirerek büyük depremin tez zamanda kuzey kolunda meydana gelebileceğini ifade etti.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Koblenz'de hava güneşli, sıcaklık 30 derece. Gün boyunca 15 ile 30 derece bekleniyor. Neuwied ve Bendorf'ta da güneşli, sıcaklık 29 derece, gün içi 16 ile 29 derece arasında olacak. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem. Özünde mutluluk
2: var. Paydos Keyfimize devam ediyoruz. Mesai saatlerinin sonlarına gelen dinleyicilerimiz var. Oh be, geçmiş olsun diyorum. Bu şarkı sizin için.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 112 euro 3 sent. Çeyrek altın ise 196 euro 5 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 88 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay

0: Maydoz keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Sucuğu aç, mangala at, yaz akşamı keyfine bak. İyi tatiller, yazın en güzel anlarına Ege Türk eşlik eder. Ege Türk.
2: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
3: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.

Güzellik için her türlü acıya katlananlar burada mı? Ya öyle bir durum var ki, özellikle kadınlar için güzel olacaksan işte acı çekeceksin gibi böyle bazı sert kurallar var. Özellikle geçmiş tarihimizde çok vardı. Şimdi yine rahatız. O topuklu ayakkabı giymesek de olur şu an mesela. Zamanında şöyle bir olayı aşamıyorum. 2006 yılında Türkiye'de bir manken kulaklarını beğenmediği için işte bir ödül törenine gidecek, hazırlanıyor falan böyle. Ve kulaklarını çok fazla dışarıda bulduğu için Japon yapıştırıcısıyla yapıştırmıştı kulaklarını. Hatırlıyor musunuz? Ben hiç unutmadım bunu. Ya yani inanılmaz bir olay. Sen bak mankensin yani. İnanılmaz çok güzel bir kadınsın. Kim bu biliyor musunuz? Doğa Bekleriz. Doğa Bekleriz'i hatırlar mısınız, manken? 2000'lerde çok damga vurmuştu. Kliplerde oynadığı, Çarkı Felek'te hosteslik yaptı. Dönemin çok başarılı mankenlerinden biriydi. Ve hatta bir girl band de kurmuşlardı, kız grubu. Şimdi bir ödül töreni var. Bu ödül töreninde hazırlanırken işte saçını yapan kişilere diyor ki, kulaklarımın arkasına da saç spreyi sıkar mısınız diyor. Kulaklarımı yapıştıracağım. Onlar da diyor ki olmaz ki, yapışmaz ki diyor. Olsun siz deneyin diyor. Kulakların arkasına yapıştırmaya çalışıyor. Olmuyor tabii. Ne yapıyor? Çekmeceyi açıyor. Japon yapıştırıcısı buluyor. Hemen kulaklarını yapıştırıyor. Ödül töreni öyle gidiyor bu arada. Gerçekten hani kulakları dümdüz görünüyor Japon yapıştırıcısıyla yapıştırdığı için. Ama günün ilerleyen saatlerinde kulakları kıpkırmızı şişiyor, yaralanıyor ve sonra çıkartamıyor yapıştırıcıyı. Ve hastaneye gidiyor arkadaşlar. Hastanelik oluyor. Bu olayı ben aşamıyorum. Güzellik için o kadar da kendimize zorluk çıkarmaya gerek yok ya. Böyle zorluk yaşayan birçok kişi var. Arkadaşlar bence şuradan başlayalım. Japon yapıştırıcısını bir kenara bırakalım. Önce kendimizle barışmakla başlayalım bence. Kendimize barışık olduğumuz sürece kim ne yapmış, kimin tipi nasılmış hiç önemli değil. Kimse kulaklarını yapıştırmasın lütfen, yapmayın böyle şeyler. Ay sarılasım geldi size. Bu sebep.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Hastürk. Rheinland-Pfalz'ta vergi müfettişleri bir yılda vergi kaçakçılığı nedeniyle 100 milyon euronun üzerinde zarar tespit etti. Açıklanan rakam yalnızca ortaya çıkarılan vakaları kapsıyor. Almanya genelindeki yıllık kaybın ise 50 ila 100 milyar euro arasında olduğu tahmin ediliyor. Eyalette diğer mali suçların zararı ise yaklaşık 220 milyon euro olarak belirlendi. Rheinland-Pfalz bir alanda birinciliği elde etti. Nerede mi? Şöyle ki yılın ilk yarısında, yani ilk 6 ayında yeni kayda geçen elektrikli otomobiller konusunda Almanya'da ilk sırada yer aldı. Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi'ne göre eyalette bu oran %30'a yaklaştı. Almanya genelinde ise elektrikli araçların yeni otomobil kayıtlarındaki payı %25 oldu. Ren nehrindeki düşük su seviyesi nedeniyle Bingen-Moise-Turm'a yürüyerek ulaşmaya çalışanların sayısı arttı. Alman Can Kurtarma Kurumu yosunlu ve kaygan taşlar nedeniyle düşme riskinin yüksek olduğuna dikkati çekti. Ayrıca seyir kanalının kenarında güçlü akıntılar var. Yüzmek için buraya giren vatandaşların da yine akıntıya karşı dikkatli olmaları çağrısı yapıldı. Değerli dinleyenler, eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Almanya'daki sınır kontrollerinin kaldırılmasını istedi. Schulz, yaz ayları döneminde kontroller nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşabileceğini söyledi. Kontrollerin Avrupa hukukuna aykırı olduğunu savunan Schulz, sabit noktalar yerine esnek denetimler yapılmasını önerdi. Sürekli uzatılan uygulama en son Eylül'e kadar uzatılmıştı. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre Almanya'da geçen yıl 16.500 e-scooter kazası meydana geldi. Bu sayı önceki yıla göre %38 arttı. Kazalarda 38 kişi de yaşamını yitirdi. Yaklaşık 2.000 kişi ağır, 16.200 kişi de hafif yaralandı. Almanya'da bu da mı olur diyeceğiniz bir haberimiz var şimdi. Açık yüzme havuzunda havuz kenarından 100'den fazla çift terlik çalındı. Farklı marka, model ve numaralardaki terliklerin kim tarafından ve neden çalındığı bilinmiyor.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
2: Hep boşa girdim. Derya Uluğ'un o kadife gibi sesinden sana çıkıyor yollar şimdi radyolarınızda.

0: Hep sana çıkıyor bu yollar. İnan kader diye bir şey var.
1: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Yaşadığınız en talihsiz olay neydi? Ben az önce bir tanesini gördüm, şok oldum. Kimsenin başına gelmesini istemeyeceği bir şey olmuş. Ah, bu teknoloji var ya, bazen bizi rezil edebiliyor gerçekten. Şimdi düğününüz olduğunu düşünün. Düğününüzde en önemli şey nedir? Böyle ölümsüzleştirmek değil mi? Kameraya kayıt almak, böyle videolar. Sonra çünkü onu çocuklarınızla bir tur izleyeceksiniz. Komşularınızla, sonra torunlarınızla bir tur izleyeceksiniz. Sonsuza kadar izlenen, hiç bitmeyen, eskimeyen bir film çekiyorsunuz aslında. Düşünün ki düğününüz bitti, eve gittiniz. Fotoğrafçıdan, o kameramandan o videoyu istiyorsunuz. Sonra o da size diyor ki ya pardon ben tuşa basmayı unutmuşum da diyor. Kayıt tuşuna basmayı unutmuş. Bir tuşa basmayı unuttuğu için bütün düğün gitti. Sadece milletin çektiği, o dedikodu yapmak için çektiği o videolar kaldı. Kimsenin başına gelmesin, düşmanımın başına gelmesin. Zaten düğün yapmak zor bir şey. Düğünde insanları, akrabalarınızı ağırlamak da zor bir şey. Zaten her şeyi formalite icabı yapıp dayanmaya çalışıyoruz. Öyle değil mi? Kim düğün, hangi damatla gelin düğününden çok memnun kalmış bana söyleyin lütfen. Kim seve seve düğün yapmış, hangi damatla hangi gelin? Zaten bunu birileri mutlu olsun diye yapıyoruz. O kadar onca zorluğa katlanıyoruz. Orada da kameraman, tek bir işi olan kameraman çekmeyi unutuyor. Yahu hiç mi fark etmedin? Hadi girişi kaçırdın. Takı töreninde de insan bir kontrol etmez mi? Yuh yahu. Sizin başınıza gelse ne yaparsınız? Çok merak ediyorum. Bunun gibi böyle yaşadığınız skandal, fiyasko bir an var mı? Yaşadığınız en talihsiz olay nedir? Bunu benimle paylaşmanızı istiyorum. Mesajlarınızı okuyacağım.
2: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
3: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
4: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
5: Maç başladı, heyecan dorukta. Ama bu keyfin yanında bir şey eksik.
6: Taptaze Meray kuru yemişler, şimdi yepyeni paketlerinde. Fıstık, çekirdek, karışık lezzetler. Dünya Kupası boyunca maç keyfinin en çıtır hali Meray'da. Meray kuru yemiş, yeni paket, aynı lezzet. Aman dikkat, tek tek yiyiniz.
7: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.

Metropol FM. Özyörem sucuğun sunduğu paydos keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem sucuk.

Beyler, merhaba, ben Esra. Bir olay anlatmıştık. Düğünler, kim düğün sever ki? Anca halay çekmek için can atanlar sever. Onun dışında ben ömrümde düğün seven gelinle damat görmedim. Herkes aksiliklerle ve stresle dolu bir gün, hatta bir hafta geçiriyor sırf bu sebepten. Arkadaşlar, bir düğünde en önemli şey nedir? O düğünün videosudur, değil mi? Çünkü aktarmak istiyorsunuz, nesilden nesle aktarmak istiyorsunuz. Boşa gitsin istemiyorsunuz. Bir düğünde bir videocu, kameraman, düğünün kameramanı videoda kayıt tuşuna basmayı unutuyor. Ay, biz gülüyoruz da düğün sahipleri, kusura bakmayın, mecbur işim gereği güleceğim yani, ne yapacağım? Ve sonra ne yapmışlar biliyor musunuz? Tüketici mahkemesine başvurmuş gelinle damat, hani bizim videomuz yok diye. Sonra da telafisi olmayan manevi bir kayıp olduğu için inanılmaz bir ceza vermiş. Toplam 200 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verilmiş. Yani hakkınızı arayabilirsiniz, talihsizlik deyip örtmeyin işin üstünü. Bir dinleyicimiz de kendi hikayesini paylaşmış. Vallahi yazıyı okurken tırnaklarımı yedim stresten. Öyle bir hikaye. Şimdi bir dinleyicimiz Hasan yazmış. Hasan diyor ki, yıllar önceydi, eski havalimanı, Flughafen Schönefeld. Eşimle ben eşimin kardeşini, yani benim kayınçomu götürüyoruz havalimanına. Arabayla vardık. Kayınço bir anda dedik ki, eyvah, ne oldu dedik. Sazımı unuttum dedi. O gün de garibim Türkiye'ye düğün çalmaya gidiyormuş. Sazını unutmuş. En önemli şey, iyi kendini unutmamış bari. Diyor ki sonra, eşim koştura koştura geri Spandau'a kadar gitti. Of, inanmıyorum. Schönefeld'den Spandau, yani arkadaşlar, Berlin'i bilmeyenler için çok uzun bir yol. Arabayla 1,5 saati bulabilir. O da şanslıysanız öyle bir yol. Diyor ki, biz ikimiz kayınçoyla beraber sıraya girdik bavulların sırasına. O günü hiç unutmuyorum. Yıllarca anlatmıştık. O kadar stresliydik ki acaba yetiştirebilecek mi diye. Bütün gün stresli bir gün geçirmiştik demiş. Sonu nerede? Vallahi stresten gittim ben. Sonu nasıl? Yetişti mi? Sazı götürdünüz mü? Düğünü çalabildiniz mi? Evet arkadaşlar, mutlu sonla bitmiş bu stresli hikaye. Sazı yetiştirmişler, o düğünü de çalmış. Güzel de parası varmış, onu da yazmış.

0: FM hit listesine giren yeni şarkı.
1: Mebrure, zatı şahanesi.
2: Salına salıma gelir bir tanesi. Her zaman geç kalır, var bir bahanesi.
1: Umur Doma, yardım et.
3: Yardım et Tanrım, dayanamıyorum. Yardım et Tanrım.
1: Derya Ulu, şımarık.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Zoe Tessovali. Der Einsturz der Autobahnbrücke von Genua hatte Italien schwer erschüttert. Bei dem Unglück starben 43 Menschen. Jetzt, mehr als 8 Jahre später, hat ein Gericht die ersten Urteile gefällt. Der Hauptangeklagte, ein früherer Manager der Betreibergesellschaft, muss 12 Jahre ins Gefängnis.
2: Die Brücke war eine tickende Zeitbombe und fast jeder wusste das auch, aber getan wurde nichts für die Instandhaltung, sagt die Anklage hier. Profit sei wichtiger gewesen als Sicherheit. Mitten in der Urlaubszeit war die Brücke zusammengekracht, Dutzende Autos stürzten in den Abgrund, Menschen schrien eine Katastrophe, die alle hier fassungslos gemacht hat und wieder einmal auch die oft marode Infrastruktur hier in den Fokus gerückt hat. Claudia Wächter, Italien.
1: Die Bundesregierung sagt Steuerbetrügern den Kampf an. Finanzminister Klingbeil und Justizministerin Hubich wollen dafür ein gemeinsames Zentrum gegen Steuer- und Finanzkriminalität aufbauen. Dort sollen Ermittler Geldwäsche und Steuerbetrug besser aufdecken. Außerdem will die Bundesregierung die Regeln für Selbstanzeigen verschärfen und in besonders schweren Fällen bis zu 15 Jahre Gefängnis ermöglichen. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine verändert auch den Blick auf den Zivilschutz in Deutschland. Außenminister Wadefuhl fordert deshalb ein Umdenken. Bei einem Besuch in Finnland hat er sich angeschaut, wie sich das Land auf Krisen und mögliche Angriffe vorbereitet. Wadefuhl sagte:
3: Wir sollten uns von dem, was hier in Finnland praktiziert wird, eine große Scheibe abschneiden. Das ist eben genau eine Gesellschaft und ein Staat, der Vorsorge betreibt. Und das wird von allen Menschen hier gelebt. Und ich denke, das müssen wir in Deutschland auch wieder neu verstehen.
1: In Finnland gehören Schutzräume längst zum Alltag. Allein in Helsinki gibt es Plätze für deutlich mehr Menschen, als die Stadt Einwohner hat. Viele davon befinden sich unter Wohnhäusern. Genau solche Konzepte will Wadefuhl jetzt auch für Deutschland stärker in den Blick nehmen. Wer sein Fitnessstudio-Abo online kündigt, soll dabei nicht ausgebremst werden. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Fitnessstudios dürfen auf der Kündigungsseite keine Alternativen wie eine Vertragspause anbieten. Nach Ansicht der Richter gehört dort nur das hin, was für die Kündigung wirklich nötig ist. Die Verbraucherschützer begrüßen das Urteil. Wer kündigen will, müsse das ohne Umwege oder Ablenkung tun können.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, iyi günler diliyorum. Şimdi Türkiye'deki son gelişmelerle birlikteyiz. Ben Ferhat Poyi. DEM Parti heyeti Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Terörsüz Türkiye sürecinde trafik hızlandı. İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar Terörsüz Türkiye kapsamında AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ağla ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya gelmişti. Görüşmelerin ardından DEM Parti heyetinin terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'la görüşmesi bekleniyor. Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy'un da aralarında olduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ve ya da yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı aktarıldı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Soruşturmanın ikinci dalgasında 14 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu isimlerin jandarmadaki işlemleri bu sabah tamamlandı. Şüpheliler savcılıkta ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma kapsamında operasyonların ilk günü gözaltına alınıp dün akşam çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Haluk Levent cezaevine gönderildi. Değerli dinleyenler, Milli Savunma Bakanlığı S-400'lerin 3. bir ülkeye devredilmesine yönelik çalışmaların çok yönlü olarak sürdüğünü bildirdi. Bakanlık KATSA yaptırımlarının kaldırılması için Amerika Birleşik Devletleri'nin ön koşul olarak sunduğu S-400'lerin devrine ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Açıklamada S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemleriyle ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacak denildi. ve Çanakkale açıklarında meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki deprem sonrası yer bilimci Profesör Doktor Naci Görür, depremin küçük kuyu fayı üzerinde olduğunu ve Marmara bölgesinin gerildiğini dile getirerek büyük depremin tez zamanda kuzey kolunda meydana gelebileceğini ifade etti.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Koblenz'de hava güneşli, sıcaklık 30 derece. Gün boyunca 15 ile 30 derece bekleniyor. Neuwied ve Bendorf'ta da güneşli, sıcaklık 29 derece, gün içi 16 ile 29 derece arasında olacak. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 112 euro 3 sent. Çeyrek altın ise 196 euro 5 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 88 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Paydos keyfimiz devam ediyor. Düşmanımızın başına gelmesini istemediğimiz bir olay çok viral oldu. Şimdi bir düğünde gelin damat düğünü atlattılar, evlerine döndüler, bir baktılar ki görüntü yok. Düğün görüntüleri yok. Neden? Çünkü kameraman kayıt tuşuna basmayı unutmuş. Kayıt tuşuna basmayı unuttuğu için, hiç de kontrol etmediği için, yani nasıl bir kameraman denk geldiyse size. O yüzden de görüntüsüz kalmışlar. Vay sen bu talihsizliğe bak. Sonra 200 bin TL tazminat almışlar ama tabii ki düğün görüntüsü yok ortada. Sizin başınıza böyle talihsizlik geldi mi demiştim. Hemen tabii insanın aklına düğün günleri geliyor. Düğün günü çünkü kendinden başka herkes için yaptığın bir şeydir yani. Hiçbir gelinle damadın kendisi için ay biraz halay çekelim ya diye düğün yaptığını görmedim ben. Bir dinleyicimiz Kübra yazmış, diyor ki ay Esra bir de bana sor, düğünümdeki aksilikleri say say bitmez demiş. Sabah kuaförüm beni unuttu. Çok özür dilerim, gülüyorum şimdi, yaşanmış bitmiş olduğu için gülüyorum ama kuaför seni nasıl unutabilir? Nasıl oluyor bu? Dükkanı açmamış. Komple dükkan kapalı. Kala kaldık Esra öyle diyor. Hiçbir yerde bulamadık. Sonra en son çok kötü oldu. İstediğim modeli yapamadılar. Fotoğraf çekimimizi de koştur koştur konvoyun ortasında yaptık diyor. Konvoyun ortasında bence çok daha karizmatik çıkmışsınızdır. Böyle şey vardır ya, araba yıkarken böyle karizmatik klipler çekerler. Ona benzemiştir eminim. Her şey berbat geçti diyor ve tabii ki kınam da sorunsuz değildi. Kına videolarım ve resimlerim kayboldu diyor. Yahu başına ne gelmiş? Peki evlilik iyi geçiyor mu bari Kübra dedim. O dedi ki evet tabii ki mutluyuz. Mutluyuz da içimizde ukde kaldı tabii ki diyor. Olsun, önemli olan sizin mutluluğunuz. Boş ver gelip geçici her şeyi. O düğünü yapmayacaktınız, ben demiştim size.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Sucuğu aç, mangala at, yaz akşamı keyfine bak. İyi tatiller, yazın en güzel anlarına Ege Türk eşlik eder. Ege
3: Türk. Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran, Hüseyin Akyüz.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem. Özünde mutluluk
1: var. Şimdi Hadise'yle devam ediyoruz Paydos Keyfimize. Hadise'nin bu şarkısı, bu Ara Beni şarkısı, son zamanlarda yine çok popüler oldu. İnsanlar çok güzel yorumladı bu şarkıyı, özellikle sosyal medyada. Ve bu şarkı hakkında Hadise bir açıklama yaptı. Dedi ki bu şarkı bir ayrı. Benim içim kanadı. Bunu söylerken sahnede ağlamadan söyleyemiyorum bir türlü bu şarkıyı, dedi.

maşallah diyesi geliyor insanın. Öyle güzel söylemiş ki. Şimdi bunun üstüne bir de hadisemiz söylesin. Şarkıyı ünlü yaptığın için teşekkürler sevgili kardeşimiz.

0: Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Fransa-İngiltere maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Metropol FM Aktüel Koblenz.
2: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Hastürk. Rheinland-Pfalz'ta vergi müfettişleri bir yılda vergi kaçakçılığı nedeniyle 100 milyon euronun üzerinde zarar tespit etti. Açıklanan rakam yalnızca ortaya çıkarılan vakaları kapsıyor. Almanya genelindeki yıllık kaybın ise 50 ila 100 milyar euro arasında olduğu tahmin ediliyor. Eyalette diğer mali suçların zararı ise yaklaşık 220 milyon euro olarak belirlendi. Rheinland-Pfalz bir alanda birinciliği elde etti. Nerede mi? Şöyle ki yılın ilk yarısında yani ilk 6 ayında yeni geçen elektrikli otomobiller konusunda Almanya'da ilk sırada yer aldı. Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi'ne göre eyalette bu oran %30'a yaklaştı. Almanya genelinde ise elektrikli araçların yeni otomobil kayıtlarındaki payı %25 oldu. Ren nehrindeki düşük su seviyesi nedeniyle Bingen-Moise-Turm'a yürüyerek ulaşmaya çalışanların sayısı arttı. Alman Can Kurtarma Kurumu yosunlu ve kaygan taşlar nedeniyle düşme riskinin yüksek olduğuna dikkati çekti. Ayrıca seyir kanalının kenarında güçlü akıntılar var. Yüzmek için buraya giren vatandaşların da yine akıntıya karşı dikkatli olmaları çağrısı yapıldı. Değerli dinleyenler, eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Almanya'daki sınır kontrollerinin kaldırılmasını istedi. Schulz, yaz ayları döneminde kontroller nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşabileceğini söyledi. Kontrollerin Avrupa hukukuna aykırı olduğunu savunan Schulz, sabit noktalar yerine esnek denetimler yapılmasını önerdi. Sürekli uzatılan uygulama en son Eylül'e kadar uzatılmıştı. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre Almanya'da geçen yıl 16.500 e-scooter kazası meydana geldi. Bu sayı önceki yıla göre %38 arttı. Kazalarda 38 kişi de yaşamını yitirdi. Yaklaşık 2.000 kişi ağır, 16.200 kişi de hafif yaralandı. Almanya'da bu da mı olur diyeceğiniz bir haberimiz var şimdi. Açık yüzme havuzunda havuz kenarından 100'den fazla çift terlik çalındı. Farklı marka, model ve numaralardaki terliklerin kim tarafından ve neden çalındığı bilinmiyor.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
3: Yepyeni ve mis gibi bir şarkı çalıyorum sizler için. Sibel Can ve APO bir araya geldi ve kıyamam dedi.

Paydos keyfimize devam ediyoruz. Sizden gelen hikayeler bitmiyor. Şimdi bir fenomen, bir olay yaşanmıştı. Hepimizin çok kanayan yarası, düğünlerimizde yaşanan aksilikler var ya. İşte bunun buna örnek olacak bir hikaye yaşanmış. Bir çift evleniyor, düğünü bittikten sonra kameraman, bütün düğünün videosunu çeken kameraman diyor ki ben pardon ya kayıt tuşuna basmayı unutmuşum diyor. Kayıt tuşuna basmamış. Video falan yok ortada. Bütün video artık hiçbir yerde depolanmıyor. Böyle bir olay yaşamışlar. Bunun üstüne bir dinleyicimiz talihsizliğini anlatmış. Talihsizliklerini anlatmışlar. Şimdi bir dinleyicimiz anlatmış. Diyor ki ya Esra aslında ben epey bir eğlendim benim düğünümde diyor. Bizim düğünümüz o kadar enteresan oldu ki. Bizim iki tane çocuğumuz olmuştu ama düğün yapmamıştık. Ve benim içimde de öyle bir kalmıştı ki çocukları bir gün oyun parkına getirdik. Çocuklar oynarken bir tane dergi gördüm ben de. Üstünde gelinlik vardı. Dedim ya şu yaşıma geldim. Ben bir gelinlik giyemedim. Sonra da eşim dedi ki gel haftaya düğün yapalım dedi. Nasıl yani şok oldum. Nasıl yani dedim şok oldum diyor. Yapalım dedi. Hemen küçük bir restoran var 100 kişilik. Bir hafta içinde her şeyi aldık. Davetiyeler basıldı. Verildi davetiyeler. Kameraman falan her şey ayarlandı. Gelin çocuklara takım elbiselere kadar, gelinliğe kadar her şey hazır. Saç makyaj yapıldı. Düğün günü geldi. O restoranda 150 kişiydik. Kameramanlar o kadar fotoğraf, o kadar video çekmişler ki kameraman her şeyi çekmiş ve demiş ki bir gün önce 1500 kişilik bir düğünde bu kadar eğlenmedik demişler. O kadar unutulmaz bir geceydi ki, o kadar çok eğlendik ki herkes, ya eşim de diyor ki keşke büyük bir salonda yapsaydık da daha kalabalık olsaydık demiş. Bak ben anladım sizin neden düğününüz güzel geçmiş. Düğünün stresli olmasının sebebi bütün iki tarafında ailelerin birbirini daha yeni tanıması oluyor. Kimse birbirini tanımıyor ama aynı düğünü yapmaya çalışıyor. Zorlu kısım bu zaten. Siz zorlu kısmı aşmışsınız. Üstüne iki çocuk yapmışsınız. Tabii kolay olacak düğününüz. Siz düğün değil, şey kutlamışsınız. Doğum günü kutlamışsınız.

0: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
3: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.
4: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
5: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Özyörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.

Arkadaşlar, Ajda Pekkan'ın, bizim süperstarımızın en nefret ettiği şey bu hayatta ne biliyor musunuz? Bir hikayesi. Şimdi size anlatıyorum. Sene 1979. Bakın 80 bile değil, 79. Türkiye Eurovision şarkı yarışması dönemi var. O zamanlarda Türkiye hiç başarılı olamıyor. Hiç başarılı ama yani 3 puanlar, 4 puanlar, sonunculuklar derken insanlar da bir şimşek çakıyor. Diyorlar ki ya bizi kurtarsa Eurovision şarkı yarışmasından Ajda Pekkan kurtarır diyor. Sonra TRT gidiyor, Ajda Pekkan'ın kapısını çalıyor. Ajda Pekkan kibar bir şekilde reddediyor. Yok, ben o Eurovision yarışmasına katılmam diyor. Sonra kamuoyu, medya, bilmem ne ve hatta o dönemin başkanı Süleyman Demirel bile arıyorlar Ajda Pekkan'a, ısrar ediyor, yalvarıyor. Lütfen çık diyor. Sonra Ajda Pekkan tabii bu baskılara dayanamıyor ve Eurovision şarkı yarışmasına katılma kararı alıyor. Sonra Petrol diye bir şarkı çıkıyor. Petrol şarkısı. Ajda Pekkan'ın önüne getiriyorlar bu şarkıyı. Ajda Pekkan'a diyorlar ki bunu oku. Ajda Pekkan diyor ki bunu okumam ben. Hayır, okuyacaksın diyorlar zorla böyle. Sonra kadın Eurovision şarkı yarışmasında Petrol'ü okutuyorlar ama bir terslik var. İşler hiç yolunda gitmiyor. Hollanda Eurovision'a ev sahipliği yapıyor. Hollanda'nın orkestrası var. Onlar bizim o ritmimizi çalamıyor. Ritmimizi bilirsiniz. Aman Petrol, canım Petrol. Yani bu onlara uygun bir melodi ve ritim olmadığı için beceremiyorlar çalmayı. Yani bizim oryantal tavırlarımızı bilmedikleri için. Sonra canlı performansta orkestra çalamıyor bu şarkıyı. Ondan sonra Ajda Pekkan da aksiliklerle o performansı bitiriyor. Sonra da küsüyor resmen. Hani biz o kadar 18 ülkeden 15. olmuş oluyoruz. Türkiye çok geriden gidiyor. Yani kimse bir şey söylemiyor tabii. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Ajda Pekkan o başarısızlığa, o aksiliklere dayanamıyor, küsüyor. Uçağa atlıyor, İngiltere'ye gidiyor. İngiltere'de yıllarca kalıyor. 3 yıla yakın bir süre kalıyor. Oradaki evinden dışarı bile çıkmıyor. Röportajlar vermiyor. Eurovision depresyonuna giriyor yani. Çok ağır bir şekilde yaşıyor o depresyonu. Ne şarkı yazıyor, ne albüm yapıyor. Hiçbir şey yapmamış. Sonra konserlerine geri dönüyor. Bu güzel şarkıları yapmaya devam ediyor. İyi ki 80'lerde Ajda Pekkan'ı geri kazanabilmişiz. Düşünsenize, 79 yılında küsen bir Ajda Pekkan olsa bizim Türkçe pop müziğimiz o kadar yavan kalırdı ki. İyi ki Ajda Pekkan'ımız var. Gel birer çocuk.

0: Gündemin öne çıkan konuları, sorular, sorunlar ve değerlendirmeler. Metropol FM yorumluyor.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Bu Dünya Kupası bizlere sadece futbolu değil, dünyanın nasıl değiştiğini de gösteriyor. 19 Temmuz'daki final yaklaşırken fark ediyoruz ki artık futbol sadece sahada oynanmıyor. Sosyal medyada, ekranlarda, yorumlarda, her yerde. Eskiden futbol, kurallar, adalet ve sportmenlik demekti. Bugün ise giderek daha fazla kazanmak odaklı bir anlayış öne çıkıyor. Sahada hakemi aldatmaya çalışan hareketler, bitmeyen itirazlar, rakibi yıpratma çabaları. Bunlar artık istisna değil ama asıl değişim sağ dışında. Bir pozisyon saniyeler içinde milyonlara ulaşıyor. Ardından yorumlar, tartışmalar, hatta linçler geliyor. Bir oyuncu bir anda kahraman veya bir anda hedef olabiliyor. Fair play neredeyse konuşulmuyor. Daha çok polemikler konuşuluyor. Gerçeği söyleyen değil, en çok dikkat çeken öne çıkıyor. Algı çoğu zaman gerçeğin önüne geçiyor. Almanya'da yaşayan Türkiye kökenler için bu durum daha da ilginç. Bir yanda Türkiye, bir yanda Almanya. Bazen iki takımı da sahipleniyoruz ama bazen bu da tartışmalara dönüşebiliyor. Oysa futbolun gücü tam da burada. Farklılıkları bir araya getirmesinde. Dijital dünya bu süreci daha da hızlandırıyor. Artık maçı sadece izlemiyoruz. Yorumluyoruz, paylaşıyoruz, tartışıyoruz. Ama bu hız bazen yanlış bilgiyi ve öfkeyi de büyütüyor. Birleştirmesi gereken platformlar bile ayrışabiliyor. Ve belki de en düşündürücü olan şu, genç nesiller bunu normal görmeye başlıyor. Çünkü herkes içinde büyüdüğü dünyayı normal kabul eder. O yüzden kendimize şu soruları sormamız gerekiyor. Pazar günü o kupa havaya kalktığında aslında biz insanlık olarak neleri geride bırakmış olacağız? Çocuklarımıza nasıl bir gelecek? Hangi değerleri miras bırakıyoruz? Biz gerçekten daha iyi bir dünya mı kuruyoruz? Yoksa elimizdeki ortak değerleri yavaş yavaş kaybediyor muyuz? Futbolun ışıkları söndüğünde gerçeklerle baş başa kalacağımızı unutmamak dileğiyle hepinize sağlıklı günler dilerim.
0: Metropol FM Haber Merkezi'nden Ceyhun Kara'nın yorumunu dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Ecem Yüksel Mutlu. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi siz çok marifetli bir hanımefendisiniz. Çok iş yapıyorsunuz bir arada. Bir müzik prodüktörüsünüz. Başka işleriniz de var. Bunlardan da söz edeceğiz. Aynı zamanda radyomuzdaki bu söyleşiye müthiş bir bebekle, Allah bağışlasın. Çok çok genç bir adam. Kaç? 8 aylık mı?
2: Evet, 8 aylık.
1: 8
2: doğru.
1: Aylık Atlas'la.
2: Evet.
1: Oğlunuz Atlas ve eşinizle beraber geldiniz. Bu da bizi çok mutlu etti. Ondan sonra şimdi sizle de stüdyomuza geldik. Bu söyleşiyi yapıyoruz. Siz diyorsunuz ki hayatım boyunca iki kültürün, iki dilin ve iki farklı bakış açısının içinde büyüdüm. Kökleri Türkiye'ye uzanan, 3 kuşaktır Almanya'da yaşayan bir ailenin parçasıyım. Berlin ve İstanbul arasında yaşıyor, iki kültür arasında düşünüyor ve zaman zaman hangi dilde başladığımı, cümleyi hangi dilde bitirdiğimi karıştırıyorum. Evet. Bu mümkün oluyor mu hakikaten hayatınızda?
2: Bu mümkün olabiliyor, evet. Yani artık tabii biraz daha onları ayırabilsem bile iki taraftan da hem kültürel hem işte çocukluğum hem burada geçti hem orada geçti. İnsan zaman zaman cümleyi bir şekilde başlayıp bir şekilde bitiriyor.
1: Eşiniz beyefendiyi memleketten mi alıp getirdiniz yoksa onu Almanya'dan mı buldunuz?
2: Yok, o import.
1: O import.
2: Evet, yani Türkiye'de tanıştık tesadüfen, evet. Gerçekten. Onun da bir açıkçası reklam setini tanıştık.
1: Reklam setine, peki. Şimdi bu galiba çok var. Hollanda'da, Fransa'da, Almanya'da bu gelinler müthiş. Bir kere adamın hayatını kurtarıyor. Özür dilerim, eşinizle ilgili söylemiyorum. Ne yaptığını bile bilmiyorum şu anda.
2: Evet, evet.
1: Fakat bu şanslı damatlar, yani bu Avrupa'ya gelen şanslı damatlar, Türkiye'den baktığımız zaman da bu muhteşem gelinler, değil mi? Adamın hayatını kurtarır. Bir kere ona bir yeni kimlik sunar. Bir Avrupalı kimliği sunar. Sonra ona bir oturum sunar. Sonra ona bir vatandaşlık sunar. Ondan sonra iş imkanları sunar. Çünkü aile bu damadı buraya getirecek de bakalım bu çocuk burada ne iş yapacak? Peki oradaki mesleğinin karşılığı burada var mı? İşte üniversitesi denk mi? Oturum verilirken şu mu bu mu filan falan. Sonra bu damadı buraya getirdin. Atsan atamazsın, satsan satamazsın. Bu boşanmaya kalkarsa ne olacak? Aile olarak rezil olduk. Ha? Hatta boşandı gitti mesela, buradan hadi bizim komşunun çocuğu kızıyla evlendi. Oo, perişan filan. Yani değil mi?
2: Yani şöyle aslında evet, tabii ki bir noktada doğru ama şeyi çok gördük. Önemli bence olan bu noktaya getirdiğinde buradan nasıl bir yol çizdiği. Yani ben mesela her zaman diyorum, şimdi eşim mesela handwerker, işte kendi işini kurdu burada bir sene içerisinde.
1: Ne iş yapıyor çatayı, beyefendi?
2: Beyefendi all round handwerker diyor kendisine. Furkumuyor, buradan da bir reklam olsun.
1: Hiçbir aslında şey
2: tadilat
1: anlamıyorum.
2: Yapıyor. Tadilat yapıyor. Yani
1: işte en çok işte ihtiyacımız olan o. İşte tamam, onu o adama ihtiyacımız var hepimizin. Evet.
2: Kızlı bir zaman içerisinde hemen Almancayı öğrendi, kursuna gitti. Ha. Biraz orada burada çalıştı dili de öğrenmek için.
1: Tamam.
2: Dedi ki tamam, ben bu benim için yeterli değil. Ben buradan işte dediğiniz gibi Türkiye'den gelmişim buraya, sıfır, aslında sıfır bir sayfa, yeni bir hayat, yeni bir dil. Bundan ne yapabilirim? Nereye geçmek istiyorum? Nereye gitmek istiyorum? Hedeflerim nedir? Ve işini kurdu. Çok şükür iyi de gidiyor. Güzel de yapıyor işini. Sosyal medyasıydı işte, ekibini kuruyor vesaire. Gayet aslında.
1: Sizin aileniz de ona yardımcı oluyor mu?
2: Tabii bizim arka tarafta biz hep hinterland diyoruz ailemize. Yani evet. Arkadaki güç.
1: Evet.
2: Aile şirketi aynı zamanda, bizim birazdan da bahsederiz zaten, medya şirketimiz var. Babam işte genel müdür, ben şimdi ikinci kuşakta işleri üstlenmeye hazırlanıyorum. Ufak bir anne arası vererek.
1: Ya bir şey söyleyeceğim, bu arada tanıdığınız manadığınız varsa, ben 62 yaşındayım. Türkiye'de bir kariyerim var ama velakin o kariyerde sıkıldım. Şimdi bir damat olarak Almanya'ya gelmeye hazırım. Burada oturumum filan da var ama pek de memnun değilim. Ben memlekete geri dönsem, ondan sonra beni alacak bir kız bulsanız da ben bu Almanya'ya böyle gelsem, aile de bana İşte işte güçte madem damat oldun, yaşın başında var ama boş ver. Ondan sonra gel sana bir iş açalım falan filan diye beni alsa vallahi ben çok mutlu olurum. Yani samimi söylüyorum.
2: Yani.
1: Ha? Var mı tanıdığınız şöyle geçkin konuda, bir kız?
2: O konuda maalesef bir yardımcı geçkin, olamayacağımı geçkin, zannediyorum.
1: Evet ha?
2: Yani. Korkarım. Ama bence sizin buna ihtiyacınız da yok açıkçası.
1: Ya bilemedim
2: yani.
1: İşte. Vallahi bu yani bizim çocuklar şanslı memleketteki ya. Ve de üstelik böyle becerikli bir hanımefendi değil mi? Şimdi tamam, bir sonraki bölümde neler yapıyorsunuz onları konuşacağız.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Ecem Yüksel Mutlu. Peki, şimdi sizin şirketleriniz var. Beyefendi ortak mı bunlara?
2: Yok. Onun kendi şirketi var.
1: Onun kendi şirketi var. Evet. Tamam. O çok gerekli bir şey yapıyor.
2: Evet.
1: Tamam. Bu restorasyon meselesi mükemmel. Onun işi çok güzel. Peki. Bir tanesi Apollon Unity. Evet. Değil mi? Bu bir müzik kolektifi. İçinde yapım, edisyon, menajerlik faaliyetleri barındırıyor. Hakikaten siz, ki bizi dinleyen gençler de belki hemen ilgilenecek. Siz aslında bir sanatçıyı daha startta alıyorsunuz, başlangıçta alıyorsunuz. Doğru. Ve bir ona bir 360 derece bir evren sunuyorsunuz ki hadi bakalım onun her şeyini yapayım, onu bir satan bir sanatçı haline getireyim. Bu peki hangi dalda? Müzikte oluyor.
2: Evet, müzikte oluyor. Hı-hı. Farklı janralarımız var. İşte hip hop, rap olabiliyor, pop, alternatif rock olabiliyor. Ve dediğiniz gibi aslında sıfır kilometreden başlıyoruz. Hı-hı. Konseptimizi çiziyoruz, sanatçıyı anlıyoruz, hedefimizi
1: şu anda belirliyoruz. 3 ya da 4 sanatçınız var bu şekilde başlattığınız.
2: Evet, şu an birkaç sanatçımız var. En son da 2 tane proje çok yeni çıktı, yayınlandı. The Jam Republic ve Sally. The Jam Republic bir band. Onlar Taka Taka ve Poz Ver şarkılarını muhtemelen dinleyeceğiz de çıkarttık şimdi. Bir de Sally. Sanatçımızın geçen hafta iyi de gidiyor iki proje.
1: Güzel öyle gidiyor, evet. Ben de arkadaşlarınızdan evet. Bunu öğrendim. Peki, hı-hı, bir de şirketiniz daha Govinet. Bu da siber güvenlik alanında faaliyet gösteriyor. Dijital dünyanın görünmeyen tarafında yaratıcı endüstrinin haklarını koruyorsunuz. Şimdi bu da bir aslında tamamlayıcı şirket. Yani ben bunu produce ettim, çıkardım. Bu sanatçıyı baştan yarattım. Her şeyle ilgileniyorum. Peki bunun haklarını nasıl koruyacağız? Siber güvenliğini nasıl yapacağız?
2: Kesinlikle. İki şirket de kendisi tamamlıyor diyebiliriz. Gerçi Govinet daha uzun vadeli bir şey. Yani 10 yılımızı bu sene tamamlıyoruz. İçerik koruyoruz.
1: Yani orada. Netflix, Disney, Turkcell, evet. Paramount gibi büyük ve premium içerik üreticilerinin güvenlik kalkanı ile uğraşıyorsunuz.
2: Evet, onların içeriklerini koruyoruz. Son yıllarda daha da önem kazandığı için insanların tabii itibarını da artık portföyümüze ekledik. Yani dijital itibar koruma,

0: koruması gibi faaliyetler.
1: Peki bir de ilginç bir girişiminiz var, bir aile şirketi Digitik, evet. Yani dijital çağın daha yaşanabilir ve sürdürülebilir olması için bir dernek bu.
0: Evet. O da benim biraz böyle annelikle birlikte hı-hı, daha da böyle aslında kişisel de çok yükseldiğim bir proje. Biraz bir şey geri vermek. Çünkü 10 yıldır dediğim gibi güvenlik sağlıyoruz, içerik koruyoruz. Bu sürekli mücadele ediyoruz internetin o tarafıyla. Ama aslında çocuklar da başlıyor. Yani etik de başlıyor. Dijitalde aslında etik davranmaktan başlıyor.
1: Kesinlikle.
0: Bilinçli olmaktan başlıyor. Ve onu gerçekten yani çocuklardan itibaren yaparsak yani daha temiz bir internet vizyonu bize daha böyle mantıklı geldi. O yüzden orada hatta yakın zamanda UCİM Derneği ile birlikte projeye imza atmıştık. Birçok çocuğa ücretsiz olarak da o workshopları verdik onlarla.
1: Tamam yeter. Çok iş var. Çok çok çok başarılı çok ve var. Çok iş var. Peki bir evet, sonraki bölümde devam ediyoruz.
2: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Ecem Yüksel Mutlu. Peki, başlangıç yapmak isteyenlere bir şey söyleyin şimdi. Bizi dinleyenler arasında, otomobilde, evde. Belki de bu taksiyi kullanıyor şoför bey, şoför hanım. Ya da belki de şu anda arabanın içinde bir yerden bir yere seyahat ediyor. Belki bizi dinliyor. Belki bir başlangıç yapmak istiyor Almanya'da. Yeni bir şarkısı var, yeni bir işi var. Adım atmak istiyor. Buyursunlar.
2: Şöyle bir şey, geçen de düşünmüşüm bunları toparlarken ben neler yapıyorum. Onunla ilgilendim son günlerde ve şunu fark ettim. Dediğiniz gibi birçok işle meşgulüz. Farklı farklı ünvanlara bürünüyoruz. Zaman zaman işte anne ünvanı, çalıştığımız yerde başka bir ünvan vesaire. Ama bunlara takılmadan aslında biraz daha yolculuğa odaklanıp bu yolculukta ya da bu işleri yaparken hangi insanlara nasıl dokunduğumuz çok önemli bence. Ve geriye baktığımızda hedeflere ulaştık mı değil, bu yolculuktan keyif aldık mı? Yaparken yaptığımız işe inandık mı? Ve geriye baktığımızda gerçekten güzel işleri imza attık mı? Ya da işte iyi bir şey bıraktık mı arkaya? Geri verdik
1: onu,
2: bir
1: onu şeyler. Zaten yapacaksınız. Siz çok gençsiniz. Genç bir annesiniz, genç bir girişimcisiniz. Bunların hepsi mükemmel. Benim sorduğum şu anda bu arabanın içinde seyahat ederken bizi dinleyen kişi, o yeni bir şarkısı var onun. O ne yapacak? Sizi mi bulacak?
2: Ha, yeni bir şarkısı olan sanatçı adayı diyorsun. Anladım.
1: Sizi nasıl bulacak?
2: bizi Apollon Unity, bizi bulabilirsiniz.
1: Nasıl bulacak peki, bir daha söyleyin
2: internetten
1: onu.
2: Apollon Unity.
1: Apollon Unity.
2: Evet, bizi bulacaksınızdır ama en önemli şey, onu her zaman diyorum yeni sıfır sanatçılarıma da diyorum. Yolun başındayken şunu düşünmek lazım, gerçekten bunu istiyor muyum? Çünkü bu yolculuk uzun. Böyle bir kere viral olmakla ya da bir hitle olacak bir iş.
1: Kesinlikle.
2: Değil. Ve tabii ki çok çalışmak gerekiyor, çok fedakarlıklar istiyor. Çok zor bir meslek yani, ben menajer olarak da her zaman diyorum çok şey istiyor senden. Bu şey. O yüzden hani ilk başta düşün. Gerçekten istiyor musun? Ne kadar istiyorsun? Yol kısayken belki başka bir şey,
1: belki
2: yolculuk.
1: Belki de vazgeçmek lazım.
2: Belki de vazgeçmek lazım. Bazen geçiyor.
1: Peki bu arabaya binmeli mi, yoksa bir süre gidip inmeli mi, yoksa hiç bu arabaya binmemeli mi? Gibi bir şey bu tabii, evet, ki bu doğru. Bu şöhretle, sanatla, birçok şeyle ilgili hepsi 360 derece, hepsi birbirinin içine geçmiş, böyle bir şey. Bana acaba Almanca bir kelime öğretir misiniz? Bana lazım olacağını düşündüğünüz, işime yarayacağını düşündüğünüz bir kavram, bir kelime, bir ünlem, herhangi bir şey.
2: Düşünmem.
1: Almanya'da işime yarayacak bir kelime öğretin bana.
2: Bir kelime var ama onu nasıl çevireceğim şu an bilmiyorum.
1: Çevirmeyin, söyleyin.
2: Tolerans.
1: Tolerans, evet tabii ki.
2: Tolerans, aynısı Türkçe'de. Doğru. Ay çok düşündüm şimdi, çok kötü bir şey çıktı. Bir de sessizlik var öncesinde.
1: Bir de öncesinde sessizlik var, uzun sözü. Çok zor bir şey geliyor. Tolerans ama tolerans. Hayır ama çok değerli, teşekkür ederim.
2: Ama ya da yani çok, daha çok kullanılan bir terim.
1: Evet,
2: öyle
1: evet,
2: Türkiye'de
1: tolerans.
2: Çok konuşmuyoruz tolerans konusunda.
1: Tolerans
2: yani.
1: Evet, tolerans
2: orada mükemmel. Orada sıfır tolerans diye bir şey var.
1: Tolerans mükemmel.
2: Ama Almanya'da.
1: Evet, tolerans. Çok çok teşekkür ederim. Ecem Yüksel Mutlu. İlham verici konuşmanız için teşekkürler. Teşekkürüm. Eyvallah, eyvallah.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programını dinlediniz. Her gün farklı bir konuk, farklı bir hikaye. Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı pazartesi gününden perşembe gününe kadar saat 19 ila 21 arası Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyo.

0: Pau, kara kaş gözlerin elmas.
1: Gel güzelim, beni yakma. Seni seven kalbi de yırma.
0: Alişan, kadere bak.
1: Kandırıyor beni, kandırıyor. Yalanlarına inandırıyor.
2: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Muzo
2: yazmış.
1: 3 Temmuz 2026 tarihinde internet üzerinden Osmanlı Rent-A-Car isimli firmadan araç kiralamak istedim. Samsun'dan araç kiralayacağım. Siteye başvuru yaptıktan yaklaşık 5 dakika sonra beni Garanta'dan aradığını söyleyen bir kişi ve her şeyi çok profesyonel bir şekilde anlattı ve bana bir sözleşme gönderip imza attırdı. Benden 24 bin lira yatırmamı istedi. Ben de bu tutarı gönderdim diyor. Ödemeden hemen sonra bu işte bir terslik olabileceğini düşünerek vazgeçmek istediğimi söyledim. Bunun üzerine imza attığım sözleşmede 250 bin TL cayma bedeli olduğunu, vazgeçersem hakkımda dava açacaklarını söylediler. Daha sonra bu kez sigortadan aradığını iddia eden biri Türkiye'den arayıp benden 45 bin TL daha talep etti diyor. Bu noktada durumun tamamen şüpheli olduğuna emin oldum diyor dinleyicimiz. Abi sen kiralık arabayı falan boş ver. Elimde çok iyi iş yapan bir köprü var. İlgilenir misin?
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda son finalist belli oldu. Arjantin'in son dakikalarda yaptığı geri dönüş, İngiltere'nin Dünya Kupası hayallerini dramatik şekilde sona erdirdi. Pazar günü oynanacak Dünya Kupası finalinin adı İspanya-Arjantin oldu. İngiltere, Anthony Gordon'un ikinci yarının hemen başında attığı golle tarihinde ilk kez yurt dışında düzenlenen bir Dünya Kupası'nda finale çıkmaya yalnızca dakikalar uzaklıktaydı. Ancak son dünya şampiyonu Arjantin, önce Enzo Fernandez'in sert şutuyla eşitliği sağladı, ardından oyuna sonradan giren Lautaro Martinez uzatma dakikalarının ikinci dakikasında attığı golle takımını pazar günü New York'ta İspanya ile oynanacak finale taşıdı. Maçın bitiminde İngiliz futbolcular büyük bir yıkım yaşadı. Lionel Messi dizlerinin üzerine çöktü ve takımının üst üste 2. Dünya Kupası finaline yükselmesini büyük bir sevinçle kutladı. Bu Messi'nin 3. Dünya Kupası finali olacak. İngiltere Milli Takım Teknik Direktörü Thomas Tuchel maçın ardından hayal kırıklığını gizleyemedi ve alınan mağlubiyette kendi payı olduğunu kabul etti. Tuchel pişman olmadığını belirtirken takım elinden gelen her şeyi yaptı ve finale çok yaklaştı. 1-0 öne geçmeyi hak etmiştik. Belki de görev süren boyunca oynadığımız en iyi maçlardan biriydi, dedi. Harry Kane ise büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti. İngiltere Futbol Federasyonu ise Tuchel'a destek veren açıklamalar yaparak ayrılık olasılığı hakkında bir yanıt vermiş oldu. Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni ise maçın ardından bu takım zorluklarla karşılaştığında en iyi futbolunu oynuyor. Bu maç futbolun bizim için ne ifade ettiğini ortaya koydu. Futbol bazen taktiklerin çok ötesine geçer ifadelerini kullandı. Dünya Kupası'nda 3.lük 4.lük maçı cumartesi günü Fransa-İngiltere arasında oynanacak. Final maçı ise pazar günü İspanya ve Arjantin karşılaşacak. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz.

0: Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Fransa İngiltere maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, tatil dönüşünde beklenmedik derecede yüksek bir cep telefonu faturasıyla karşılaşmak güzel tatil anılarını gölgeleyebiliyor. Özellikle Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde mobil internet, arama ve mesaj ücretleri kısa sürede ciddi rakamlara ulaşabiliyor. Kısacası sorulması gereken soru şu: yurt dışında cep telefonu faturası şokuna karşı ne yapılmalı?
2: Also vor der Reise sollte ich meinen Handyvertrag checken und die Preise etwa für mobiles Internet prüfen, wenn im Zielland die EU-Roaming-Regeln nicht gelten. Das EU-Roaming gilt grundsätzlich in allen 27 EU-Mitgliedstaaten und zum Beispiel auch in Island oder Norwegen. Aber aufgepasst, die beliebten Urlaubsländer Schweiz oder die Türkei fallen nicht unter die Verordnung. Und wenn ich in einer Grenzregion etwa zur Schweiz Urlaub mache, kann das Handy sogar unbemerkt in ein fremdes Netz wechseln. Das kann dann teuer werden.
1: Avrupa Birliği ülkelerinde genel olarak mevcut tarife belirli koşullarla kullanılabiliyor. Ancak İsviçre, Türkiye, Arnavutluk ve Birleşik Krallık gibi ülkeler her tarife de aynı şekilde kapsanmayabiliyor. Gemi ve özellikle uçaklarda telefonun uydu şebekesine bağlanması da çok yüksek ücretlere yol açabiliyor. Yurt dışında mobil veri kullanmak, yani yurt dışında internet kullanmak istemeyenlerin telefon ayarlarından veri dolaşımını kapatması öneriliyor. Uygulamaların arka planda veri kullanması, fotoğraf ve videoların cloud'a yüklenmesi ya da sistem update'leri kotayı hızla tüketebiliyor.
2: Ja, insbesondere in Nicht-EU-Ländern drohen nach wie vor extrem hohe Gebühren. Wissen sollte man auch, die Mobilfunknetze von Schiffen und Flugzeugen fallen ebenfalls nicht unter die EU-Roaming-Regelungen. Auch dann nicht, wenn die Reise innerhalb der EU stattfindet.
1: Değerli dinleyenler, mevcut tarife seyahat için uygun değilse operatörden günlük ya da haftalık yurt dışı paketi satın alınabilir. Uzun süreli seyahatlerde, örneğin 4-5 haftalık yaz tatili seyahatlerinde yerel SIM kart veya eSIM daha ekonomik bir seçenek olabilir. Paket satın alınırken geçerlilik süresi, internet miktarı ve otomatik yenileme koşulları dikkatle incelenmeli.
2: Vor der Reise ins EU-Ausland checkt man am besten, ob sich kostengünstige Auslandsoptionen zum eigenen Tarif dazu buchen lassen. Bei vielen Mobilfunkanbietern gibt es entsprechende Reisepakete. In vielen Reiseländern sind aber vor Ort gekaufte SIM-Karten günstiger als der eigene Heimattarif. Da können bestimmte eSIM-Tarife eine gute Wahl sein. Insgesamt gilt, bei Zielen außerhalb der EU oder auf Kreuzfahrten sollte man im Zweifel die Mailbox, Rufumleitung und das Datenroaming ausschalten.
1: Sevgili dinleyenler, yurt dışında cep telefonu faturası şokuna karşı ne yapılmalı? İşte bu sorunun cevabını aradık. Yurt dışı seyahatlerinde, özellikle Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde mobil internet, arama ve mesaj ücretleri yüksek faturalara yol açabiliyor. Aman ha dikkat, bu nedenle seyahate çıkmadan evvel, seyahat öncesinde tarifenin geçerli olduğu ülkeler internet limiti, yani kotası ve dolaşım ücretleri mutlaka kontrol edilmeli. İzine çıkacak olan herkese iyi tatiller. Mikrofonda ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Mukaçinci çalınışı kapının, bu kaçinci sende izin başkası. Peşimden mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Mukaçinci çalınışı kapının, Mukaçinci sen değilsin başkası. Peşimden mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi, mukalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Fransa İngiltere maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Şufa deyince hepimizin aklına bazı şeyler gelir, hoş ya da hoş olmayan. Şufa eski verileri neden hala saklıyor? Bugünkü konumuz bu. Almanya'da kredi çekmek, ev kiralamak ya da telefon sözleşmesi yapmak isteyenlerin karşısına sık sık aynı isim çıkıyor. Şufa. Peki normalde silinmiş olması gereken bazı bilgiler Şufa'nın başka sistemlerinde tutulmaya devam ediyorsa? NDR ve Süddeutsche Zeitung'un ortak araştırmasına göre Şufa milyonlarca tüketiciye ait eski kredi, borç, haciz ve özel iflas bilgilerini tarihi veriler adı altında veri tabanında saklamaya devam ediyor. Bunlar Şufa'nın standart sisteminden silinmiş kayıtlar. Yani tüketiciler ücretsiz veri dökümlerini istediğinde bu eski

0: eski bilgileri göremiyor. Ancak araştırmaya göre kayıtlar şirketin başka bir sisteminde devamlı tutuluyor. Şufa bu uygulamanın yeni kredi puanlama sistemini test etmek için gerekli olduğunu ileri sürüyor. Şirkete göre eski veriler yeni sistemin geçmiş dönemlerde nasıl sonuç vereceğini kontrol etmek amacıyla kullanılıyor. Bazı test sonuçları bankalar, enerji şirketleri, çevrim içi mağazalar ve telekomünikasyon firmalarıyla da paylaşılabiliyor. Şufa bu paylaşımın yalnızca test ve kontrol amaçlı olduğunu ileri sürüyor. Veri koruma uzmanlarının ise bazı soruları var. Örneğin silinen bir bilgi ne kadar süre daha saklanabilir? Tüketicilerin bu konuda bilgilendirmesi gerekmiyor mu? Ayrıca bu eski verilerin gerçek bir kredi ya da sözleşme kararını etkileyip etkilemeyeceği nasıl denetlenebilir? Şufa, veri işlemlerinin yasalara uygun olduğunu savunuyor. Essen Eyaleti Veri Koruma Dairesi de uygulamanın hukuki temelini 2025 yılından bu yana inceliyor. İnceleme henüz tamamlanmış değil. Şimdilik tartışmanın merkezinde basit ama önemli bir soru var. Bir bilgi silindiyse gerçekten silinmiş midir? Önemli konuları mercek altına almaya devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın.
1: Metropol FM'de özel dosyayı dinlediniz.